0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Hazır değilim

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta Farkı'yla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.
0: Reklam.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Reklam.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 7 Ağustos 2026 Cuma sabahında haftanın son iş gününde sizlere bugün de birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız değerli dinleyenler. İlk sıcak gelişmemizi aktaralım. AFAD'dan alınan bilgiye göre dün akşam saat 18.17'de Mersin'in Erdemli ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alınan bilgiye göre Erdemli Küstüllü mahallesinde dün akşam saat 18.17'de 3.4 büyüklüğündeki depremin derinliği 9.88 kilometre olarak ölçüldü. Deprem ilçe merkezinde hafif hissedildi. Olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenilmiş değerli dinleyenler. MASAK bağışları tek tek inceledi deniliyor. Hangi ismin ne kadar yardım yaptığı ortaya çıktı. Ünlülerden Ahbap'a toplam 14 milyonluk destek denilmiş. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bağış trafiği mercek altına alındı. MASAK raporuna göre 6 Şubat 2023 tarihindeki deprem felaketinin ardından Ajda Pekkan, Tarkan, Sibelcan, Barış Arduç, Kıvanç, Tatlıtuğ, Aras Bulut, İynemli, Beyazıt Öztürk, Afra Saraçoğlu ve çok sayıda ünlü ismin Ahbap'a toplamda 14 milyonun üzerinde bağış yaptığının tespiti yapıldı. Savcılık gönderilen paraların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığını, belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını ve bağışların akıbetini tüm yönleriyle araştırıyor denilmiş değerli dinleyenler. Bir sıcak gelişmemiz daha var. Trump'tan tüm dünyayı umutlandıran açıklama, İran'la anlaşma sağlanacak mı deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti. Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Tabii ki İran'la müzakereler soruldu Trump'a. İran'la müzakerelerin iyi şekilde devam ettiğini aktardı Trump. Net ifadeler kullanmaktan kaçınsa da anlaşmaya yakın oldukları mesajını vermiş Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Bir yangın haberi var. Heybeliada Deniz Harp Okulu yerleşkesindeki 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Tadilat sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası çatı kullanılamaz hale gelmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Kritik görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Dün öğle saatlerinde saat 14'te başlayan toplantının 45 dakika sürdüğü belirtiliyor. İkili görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yılın 3. görüşmesi gerçekleşiyor başlığı atıldı. En sıcak başlıksa terörsüz Türkiye süreciyle ilgili görüşme yapıldığı öne çıkıyor değerli dinleyenler iki lider arasında. İzmit Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme rüşvet iddiasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında rüşvet iddialarına ilişkin görüntülerin dosyaya girdiği belirtiliyor. Görüntüler yayımlanmış Hürriyet.com.tr'de bir video olarak İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e ait zarf içerisinde para bırakıldığı belirtiliyor. Yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İzmit Belediyesi'nde birçok kişi gözaltına alınmıştı değerli dinleyenler. Uludağ'da da orman yangını çıktı. Bursa Uludağ'da yol kenarında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bursa Osman Gazi ilçesine bağlı Uludağ'ın Soğukpınar mevkiinde yol kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Müdahale sonrası yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyleyebiliriz.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Tabii ki MGK toplantısıyla ilgili bir haber var. Bu haberi de aktaralım sizlere. Terörsüz Türkiye sürecinin ele alındığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bir bildiri var. Bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış. Ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur ifadelerine yer verilmiş. Toplantıda konuşulan konuların ilk başlığı terörsüz Türkiye süreci olarak öne çıkıyor değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Suudi Arabistan'da kritik zirve deniliyor. Avcılar Belediye Başkanı Çaykara'ya tahliye kararı denilmiş. Trump'tan tüm dünyayı umutlandıran açıklama anlaşma sağlanacak mı sorusuna çok yakında bir anlaşmaya varılacağını açıklamış İran'la değerli dinleyenler. Suriye'ye gidelim. Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceremana mahallesinde meydana gelen şiddetli patlamada şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor. Ülkenin resmi haber ajansı SANA, başkent Şam'ın Ceremana mahallesinde bir minibüse tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurmuş. Bölgedeki haber kaynaklarından alınan bilgiye göre sivil savunma yetkililerinden alınan bilgi doğrultusunda patlamada şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı, yaralılardan birkaçının durumunun ağır olduğu belirtiliyor ve patlama sonrası olay yerinden görüntülerin, fotoğrafların yer aldığı bir haberdi değerli dinleyenler.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Evet, devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Değerli dinleyenler, Türkiye'de neler oluyor, neler, nasıl bir dönemden geçiyoruz aklımız almıyor. Son dönemde özellikle belediyelerdeki usulsüzlükler yerel yönetimlerin nasıl batağa battığının kanıtı niteliğini taşıyor. İster CHP'li ister AK Partili ya da MHP'li kim olursa olsun vatandaşa hizmeti rüşvet çarkına çevirenler elbette bir gün hesap verecek dediğimiz programımızı hatırlar gibiyiz. Geçmiş yıllarda, yıllar sonra da olsa bu rüşvet çarkları kırılıp atılıyor artık. Yıllarca titizlikle takip edilen, gelen ihbarlar ve bağlantılı operasyonlarda gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak her şeyi itiraf eden kişilerin verdiği bilgi ve belgeler artık bu işin ne kadar çığırından çıktığını gösteriyor niteliğinde. Rüşvet, şantaj, yüklü para trafiği, kripto ödemeler, bağış paralarının kumar masalarında harcanması ve elbette sanılanın çok ama çok üstünde kara para, hem terörün hem de uyuşturucunun üzerinden kullanılan ve aklanmaya çalışılan paralar ve daha bir sürü olay. Her gün bir yenisi. Dediğimiz gibi hükümete en yakın gazeteciler dahil, belediye başkanından en alt müdürüne ve personeline kadar Türkiye yıllardır bir batak içinde ve bu batağı kurutmak hiç de kolay gibi gözükmüyor değerli dinleyenler. 90'lı yıllara gidecek olursak sadece bankaların içi boşaltılıyordu, hortumlanıyordu. Banka hortumlama olaylarını gazetelerden okuyorduk. Şimdi çok güvenilen kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları dahil içleri boşaltılıyor. Birçok belediyede resmi ya da gayri resmi işlemlerde rüşvet skandalı gün yüzüne çıkıyor. Onlarca belediye başkanı ve diğer kamu çalışanları hakkında gözaltı ve tutuklamalar olurken devam eden mahkemeler, istinap süreçleri, Yargıtay aşamalarıyla süreç o kadar uzuyor ki gündemden düşerek unutuluyor bu isimler ve kişiler ve olaylar. Programımıza detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktararak devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
2: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Haber başlıklarına bakalım. Dünden bugüne yaşanan birinci sayfa haberleri, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürelim. Yaşlı kadının evinde çöp yığınları arasında bulunduğu Kütahya'da komşularının iki gündür haber alamadığı ve ihbarda bulunduğu 72 yaşındaki Şerife D. isimli kadın evinde çöp yığınları arasında hareketsiz halde bulunduğu hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiş. Çanakkale Boğazı'nda dev kuru yük gemisi arıza yaptı. Niğde'de bir kişi aracında ölü bulundu. Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı Tansu Kaya hayatını kaybetti deniliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi deniliyor. Kartal'da minibüs yangını, peş peşe patlamalar, paniğe neden oldu İstanbul'dan gelen bir haber. UEFA ülke puanı sıralamasını güncelledi deniliyor. Avrupa kupalarında 3. ön eleme turu maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasını güncelledi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın galibiyetlerinin ardından Türkiye 9. sırada yer aldı deniliyor değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya, haber başlıklarına, detay haberlerine yer veriyoruz. Yeni parti haberi var. 8 günün bilançosu açıklandı. O sınıra yaklaştı. İşte yeni partiye bağış kampanyasında son durum deniliyor. MGK'dan 8 maddeli kritik bildiri, dikkat çeken terörsüz bölge vurgusu deniliyor. Avcılar Belediye Başkanı Çaykara hakkında tahliye kararı denilmiş. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yaptığı tutukluluk incelemesinde Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'in tahliyesine karar verildiği belirtiliyor. Davaya bakan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan tutukluluk incelemesinde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka ile avukat ve Oya Tekin'in eşi Celal Tekin hakkında ise tutukluluğun devamı yönünde karar verildiği belirtiliyor değerli dinleyenler. MHP'den İzzet Ulvi Yönter açıklaması çerçeve yasayı imzalamamış paylaşımı dikkat çekmişti deniliyor. 10 kişi kalan Kartal pes etmedi, Beşiktaş deplasmanda avantajı kaptı denilmiş. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin ceza düzenlemesi, ağır suçlarda yaş indirimi sınırlandırılıyor denilmiş. Ankara Emniyetinde sürpriz atama deniliyor. Özel'den çerçeve yasa açıklaması imza atma çabamız yok denilmiş. Trabzon'da Salah çılgınlığı, Mısırlı Yıldız gözlerine inanamadı. Muhammed Salah Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşmeye imza attı deniliyor.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Ah rana nin rana nin ayra. Yakalım mı yapmayalım mı?

Efendim gazetelerimizle devam edeceğiz. Gazetelerimizin manşetlerine bakacağız, manşet haberlerine yer vereceğiz bu bölümü itibariyle. Hürriyet gazetesine baktığımızda Trabzon'da Salah turizmi deniliyor. Transfer dünya manşetlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı genç şehrin yıllık 1,5 milyar doları aşan turizm geliri olduğunu söyledi. Gelişi büyük kazanım deniliyor. Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in açıklamaları var. Avantajlı döndü deniliyor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Çekya temsilcisi Hrade'yi 1-0 mağlup etti. Çok fırsatı gole çeviremedi siyah beyazlar. 10 kişi kalmalarına rağmen galip gelmeyi bildi deniliyor. Hürriyet gazetesinin manşetine baktığımızda terörsüz Türkiye'ye giden yol denilmiş, Beştepe'de kritik zirve deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesine yer verilmiş Hürriyet gazetesinin manşetinde. Google'ın Türk zekası deniliyor, Aspendos'un şifacıları denilmiş, genel kurulda destek iması deniliyor, gazilere destek ziyareti denilmiş, özensiz kötü hazırlanmış bir teklif komisyonda gerekli eleştirileri, önerileri, katkıyı sağlayacağız. Genel kurula ilk günkü tutumumuza uygun davranacağız ama bu vakitten sonra teklife imza atma çabamız yok ifadelerini kullanmış Özgür Özel'in açıklamaları var değerli dinleyenler. Çalışmalar tarihi bir merhale deniliyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yapılan bildiride terörsüz Türkiye vurgulanmış. Karanlık suikastte önemli gelişme. Adalet Bakanı Akın Gürlek 33 yıl önce bombalı suikaste öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile bir araya geldi deniliyor. Hürriyet gazetesinden aktaracaklarımız bu kadardı.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
4: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
1: Bir diğer gazetemize göz atacağız. Hürriyet gazetesi sonrası Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet gazetesinde manşete baktığımızda fezleke içeriği ifşa edildi. Dokunulmazlıkların kaldırılması istendi. Gizlilik ihlaline ortak tavır deniliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni parti lideri Özgür Özel ve milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekenin açıklanmasına tepki gösteren partililer ortak tavır aldı. Savcılığın rüşvet soruşturması yürütüldüğü yönünde ki fezlekesine karşı partilerin temsilcileri genel kurulda kürsüye gelerek konuştu. Akıl almaz bir durum deniliyor. Özgür Özel'in açıklamaları var. Büyük zulüm görüyoruz ifadelerini kullanmış. Açılım süreci kapsamında hazırlanan taslak tartışma yarattı. Buradan uzlaşı çıkmaz deniliyor. Referandum yapın, millet karar versin. Yeni açılım süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasaya Milli Merkez, Boğaziçi Aydınlar Topluluğu ve Çağdaş Demokratlar grubundan tepki geldi. Ortak açıklamada bırakın Türk milleti yapılacak bir referandum vasıtasıyla bu duruma karar versin çağrısı yapıldı. Yüksek enflasyon nedeniyle toplumun geniş kesimi borçlarla ayakta kalmaya çalışıyor. Ek hesaba yüklendik denilmiş, beton üstüne beton deniliyor. Beyaz Saray'da stok restleşmesi, tiyatronun tozu, üniversite hakları askıya alındı haber başlıklarıydı Cumhuriyet gazetesinde değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Ve son gazetemizi aktaracağız. Bu bölümde gazete turumuzu ve haber turumuzu noktalayacağız değerli dinleyenler. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi'nin manşetine baktığımızda terör örgütüne 2 aylık süre Merkez Kuzey Irak denilmiş, PKK elindeki silah ve teçhizatları Erbil ve Süleymaniye'de Türkiye'nin belirlediği özel merkezlere teslim edecek.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son tahminlere göre bugün ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş. 7 Ağustos 2026 Cuma sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Programımızın sonunda bir toz taşınımı uyarısı da var. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda bugün beklenen toz taşınımı ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bu bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli

birli olmaları gerekiyor değerli dinleyenler. Hafta sonu tatilimiz var. Kısa bir aramız olacak hafta sonu. Tatil sonrası 10 Ağustos Pazartesi sabahı bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Hepinize iyi tatiller, iyi hafta sonları efendim. Hoşça kalın.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Saat 10.
0: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-27 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Giresun kalite 255 TL, Levant kalite 250 TL, randevular 17 Ağustos'ta başlıyor. AK Parti Ordu Milletvekilleri Mustafa Hamarat ve Ufuk Kaynak, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla ulaşım projelerini hızlandırmak için Ankara'da görüştü. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger yurt dışı yasağıyla tahliye edildi. Çaykara ailesine kavuştuğunu belirterek diğer tutuklulara özgürlük diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısında terörsüz Türkiye süreci, FETÖ'yle mücadele, uluslararası gelişmeler ve bölgesel işbirliği ele alındı. Barış ve güvenlik vurgusu yapıldı. FED enflasyon verilerini değerlendirerek Eylül ayında faiz oranlarını 25 baz puan artırmayı planlıyor. İstihdam raporu öncesi dolar istikrarını korurken piyasa faiz hamlelerini dikkatle takip ediyor. Hükümet yeni eğitim yılı öncesinde okullarda güvenliği artırmak için 30 bin yeni güvenlik personeli görevlendiriyor. Personel dedektörle üst araması yapıp şüpheli durumlarda emniyetle anında iletişim kurulacak. Polis Meslek Yüksekokulu 2026-2027 yılı için 3250 öğrenci alacak. Başvurular 7-13 Ağustos arasında PA-EDU-TR üzerinden E-Devlet şifresiyle yapılacak. Yaş, boy ve puan şartları başvuru koşulları arasında yer alıyor.
0: Spor.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında Hradeç Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenerek avantaj yakaladı. Semih Kılıçsoy galibiyet golünü attı. Fenerbahçe Benfica'dan Pavlidis transferinde Kerem uyumunu önemsiyor. 45 milyon euro bonservisle sonuç bekleniyor. Endrick'se alternatif plan olarak gündemde bulunuyor. Mauro Icardi Galatasaray'la sözleşme yenilemeyerek Başkan Dursun Özbey'in ayrılık töreni davetine olumlu yanıt vermedi ve kırgınlığını gösterdi. Galatasaray'daki performansı dikkat çekti.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 71 kuruştan, gram altınsa 6608 lira 52 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava beklenirken en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Sivas'ta bugün hava az bulutlu ve açık seyredecek. En yüksek sıcaklık 31 derece olarak ölçülecek. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık olacak. En yüksek sıcaklık 29 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
3: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
4: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı. Fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Altet Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap. Reklam.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Mustafa Sandal'la yaptık. Reset radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Hande Yener'le devam ediyoruz. Aşk Tohumu. Hoş geldiniz.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

yanınızdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Soralım sizlere, en çok hangi sosyal medya uygulamasını kullanıyorsunuz gün içinde? Ama dürüst olun lütfen. En çok hangi sosyal medya uygulamasını kullanıyorsunuz? Yani eliniz telefona gittiğinde ilk hangi uygulamayı açıyorsunuz mesela? Instagram mı? TikTok mu? X mi? YouTube mu? Facebook mu? Evet, ne Instagram, ne X, ne de Facebook denmiş. Türkiye'nin en çok kullanılan uygulaması belli oldu. Ama burada bir adaletsizlik var bence. Yani şeyden bahsediyor bu arada, en çok kullanılan uygulama WhatsApp çıktı. Tamam, kabul, evet ben de öyle. Şimdi böyle bakacak olursak ben de WhatsApp kullanıyorum. Yani hepimiz muhtemelen en çok WhatsApp kullanıyoruz ama hani WhatsApp o kategoride mi? Yani şimdi mesela Instagram falan diyoruz. Hatta Instagram'ın DM olaylarıyla zaman zaman gülüyoruz. Hani aman dikkat diyoruz, yapmayın diyoruz. Arada bir temizleyin oraları diyoruz. Şimdi bunu WhatsApp için de söylüyoruz ama mesela hani WhatsApp zaten mesajlaşma programı. Hani orada ne bileyim herkese mesajlaşıyorsun. İşte ailendir, iş yeridir, ne bileyim arkadaşlarındır falan filan. Ama Instagram'ın temel amacı mesela mesajlaşmak değil. Tamam, mesaj orada da var. Evet, mesajlaşma kısmı çok da kullanılıyor, onu da biliyoruz. Hani DM'den giden gidere. Hani yolunu bulan DM'den gidiyor arkadaş bir daha. Alevler mi dersin, kahkahalar mı? Efendim, pastalar mı, gülücükler mi? Abo, neler neler. Hele bir de böyle bir story'e. Nasıl mesela alev malev attığında karşı taraftan da böyle hani negatif bir tepki gelmezse oho, ne yangınlar çıkıyor bir de orada. Ama amacı o değil normalde, yani Instagram'ın. Hani bunun WhatsApp yani bu. Neyse, WhatsApp birinci çıktı. TÜİK'in yayımladığı 2026 verilerine göre Türkiye'de internet kullanım oranı %92.3'e yükselirken halkın en çok tercih ettiği dijital uygulama %90'la WhatsApp oldu demiş. Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması 2026 sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Açıklanan veriler ülke genelindeki internet kullanım oranının artışını ve vatandaşların dijital platform tercihlerini ayrıntılı biçimde ortaya koydu. Yine araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de en fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması %90'lık oranla WhatsApp oldu. İşte hani hepsini tek kategoride toplarsan doğru, WhatsApp geçer. Ama şimdi Instagram'ın yeri ayrı, TikTok'un yeri ayrı, X'in yeri ayrı. X'te mesela mesajlaşma muhtemelen yok denecek kadar azdır herhalde. Gerçi yürüyen oradan da yürüyor. %90'lık oranla WhatsApp oldu demiştik birinci. İkinci sırada efendim %77.6 ile YouTube takip ediyor. Bence bu veriler çok doğru veri değil. %71.1 ile Instagram takip ediyor demiş. Tabii ki YouTube'dan çok kullanılıyor ama şimdi yani bu sıralamada kalkıp da sorulduğunda eğer YouTube ikinci sırada çıkıyorsa hani cevap verenler bence bilemiyorum. Çok objektif bakılmamış gibi yani. Ya yanlarında başka birileri vardı sorulduğunda. Tabii o da önemli yani. O mesela soru soruyorsun, anket yapıyorsun. Bir çifte soru sorarsan şimdi sana kalkıp da Instagram demez mesela, WhatsApp der. İşte TikTok demez mesela, YouTube der. O yüzden hani insanları tek yakalamak lazım bunları sorarken. Daha böyle stabil olsun durum diye. Cinsiyet dağılımında erkeklerin ilk tercihi %92.5'te WhatsApp olmuş efendim. %80.1 ile YouTube ve %71.9'da Instagram olarak kayıtlara geçti. Kadınlarda ise %87.6 ile WhatsApp yine ilk sırada yer alıyor. %75 ile YouTube ikinci sırada, %70.2 ile Instagram da üçüncü sırada demiş. Bak, TikTok'un adı geçmiyor. 16-74 yaş grubunu kapsayan verilerde internet kullanım oranı geçen yıla kıyasla artış göstererek %92.3 seviyesine ulaştı. İnternet erişim oranı erkeklerde %94.8, kadınlarda ise %89.9 olarak ölçülmüş efendim. Bakalım, son bir yıllık dönemde internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlananların oranı %76 olarak kaydedilmiş. Bu da ekstra bir detay olarak söyleyebiliriz sizlere. Ama şimdi tabii dediğim gibi, bak, sorulduğu zaman mesela TikTok da çok verilen cevaplardan biri değil.
Şimdi TikTok'un hep kötü bir imajı var. Orada tuhaf tuhaf yerde yuvarlanıp dans eden insanları gördüğümüz için yıllarca. Öyle kötü bir imajı oldu yani. İnsanlar TikTok hesabı açmaya korktular. Ben mesela yıllarca açmadım. Ama fake hesap da kullanmadım. Ondan sonra baktım, dedim ya arkadaş, bu platformda da yerimizi alalım. Bir burada eksiğiz, burada da tamamlarım diye açtım. Yine ben kendi adımla açtım yani TikTok'ta. Ama böyle şey, yerde yuvarlanıp salondan öbür odaya geçen video yok bende. Ama mesela şu an TikTok kullanmıyorum diyenlerin %90'ında TikTok var. Ama anonim bir kullanıcı adıyla. Şimdi kimse de kimseyi kandırmasın yani. O yüzden hani sorulduğu zaman TikTok cevabı verilmiyor. İşte en çok hangi uygulamayı kullanıyorsunuz? TikTok denmiyor ama dünya genelinde TikTok çok kullanılıyor. Ne hikmetse bizde kullanılmıyor. O yüzden bu sanki cevaplar çok objektif değil gibi geldi bana. Bir defa kategorileştirmeyi iyi yapılması gerekiyordu. Yani WhatsApp'ı işte Instagram'dır, Facebook'tur, TikTok'tur, o kategoriye sokmamak lazımdı. Bence. Sonra mesela YouTube da orada olmaz. Yani YouTube da yani Instagram'la TikTok'la aynı şey değil. Tamam, onda da short video falan var ama aynı değil. Ne olurdu mesela? Bak, Instagram, işte TikTok, Facebook, X'i de dahil et. O dördünü mesela bir yarıştırabilirdik. Mesajlaşma uygulamaları mesela WhatsApp'la Telegram'ı yarıştır. Sonuçta Telegram da öyle kullanılmıyor belki. Yani veya işte çok farklı amaçlarda da kullanılıyor ama o olabilirdi. YouTube'da mesela zaten kendi başına bir dünya. Sanki öyle olması daha adil olurdu gibi geliyor bana.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: mış gibi radyonuzdaydı.
1: Ne deyim ama.
0: Hoppa. Arıla beyler, Namık Tunay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım ve bakınız. Milyonlarca çift incelendi demiş. Çok ayıp. Abi utanmıyor musunuz? Milyonlarca çifti inceliyorsunuz. Size ne ya milletin özel hayatından? Nasıl incelediniz mesela? Hangi aşamada ve nereye kadar? Bakın, meğer aşk sandığımız kadar tesadüfi değilmiş diyor. Oysa bizim filmlerde de olduğu gibi aşk tesadüfleri sever deriz, değil mi? Avustralya'da yapılan geniş kapsamlı araştırma, insanların meslekten eğitime, inançtan fiziki özelliklere kadar kendilerine benzeyen kişilerle evlendiğini ortaya koydu. Efendim belki evlendiği kişi... Neyse, şimdi konuşturmayayım beni. Hani belki böyle çok yoğun bir aşk yoktur, onu anlatmaya çalışıyorum. Hani işin içinde belki mantık kısmı biraz daha ağır basmış olamaz mı? Milyonlarca çiftin verileri romantik ilişkilerde benzerlik eğiliminin zıtlıktan çok daha baskın olduğunu ortaya koydu denmiş. Genelde zıt kutupların birbirini çekimi falan filan denir ya. Avustralya İstatistik Bürosu'nun nüfus sayımı verileri üzerinden yürütülen araştırmada 5.2 milyona yakın evli ve birlikte yaşayan çiftle 2021 yılına ait 5.2 milyona yakın evli ve birlikte yaşayan çiftle 2001 yılına ait 3.6 milyon çiftin verileri analiz edilmiş. Yani 20 yıllık bir analiz hemen hemen. Bilim dünyasında homogami veya metik olarak adlandırılan eşleşme biçimini inceleyen araştırmacılar, kişilerin meslek, eğitim, inanç ve sosyal yaşam düzeyi olarak kendilerine yakın kişileri tercih ettiğini saptırı diyor. Şu şey vardır ya, davul bile dengi dengine diye, bak burada o çıkıyor karşımıza. Uzmanlar romantik ilişkilerde çiftlerin birbirine benzemesini açıklayan dört temel etken üzerinde duruyor. Bir de mesela şu vardır, o ne oluyor? Hani uzun süre birlikte olan çiftlerin birbirine benzediği söyleniyor. Hani görünüş olarak da, öyle misiniz? Ve şöyle uzun zamandır evli olanlar, soralım size. Var mı efendim eşinizle benzerlik ama görünüş olarak yani? Ya da hani böyle birbirini andıran insanlar mı birbiriyle evleniyor? Nasıl böyle benzeyen diyelim. İlk etken olarak coğrafi ve sosyal yakınlık öne çıkıyor. Normal canım bu, çünkü zaten çevrendeki insanları görüyorsun yani. Tamam, şimdi hani günümüze iletişim diyorsun ama şimdi iş evliye bindiği zaman hani çok şeye bakıyorsun. Nedir hani nasıl yaşamış, ne olmuş, ne bitmiş, ailesel durum falan filan. Bir sürü şey, kriter çıkıyor karşıya, o zaman bu şey, böyle bir eleme yapabiliyorsun yani coğrafi ve sosyal yakınlık olarak. İnsanlar eşlerini tüm dünya nüfusu arasından seçmediği için yaşanan yer, okunan okul ve çalışılan iş yeri gibi ortak alanlar benzer geçmişe sahip kişilerin karşılaşma ihtimalini artırıyor diyor. Sosyal denklik ilkesi gereğince çekicilik ve statü algısı doğrultusunda bireyler genellikle toplumsal açıdan kendilerine denk gördükleri kişilerle ilişki kuruyor demiş. Evet, yani aşkın bütün tesadüflüğünü sildik. Yani o kısmı şu an tamamıyla yok etmiş durumdayız. Yani kendi çevremizden olan kişilerle işte hani şey denk gelirse demek ki. Gelmezse yapacak bir şey yok. Başka neler var? Zamanla benzeşme kavramı da, bak bunu sorduk galiba az önce. Zamanla benzeşme kavramı da çiftlerin yıllar içinde ortak yaşam biçimi ve paylaşılan rutinler sayesinde fiziksel ve davranışsal olarak birbirine yaklaşmasını sağlıyor diyor. 1987 yılında yapılan bir araştırmada katılımcıların çiftleri 25. evlilik yıl dönümü, hey maşallah, fotoğraflarından tahmin etmede düğün fotoğraflarına kıyasla daha başarılı olduğu kaydedildi. Son etken olaraksa bireylerin kendi kişisel ve fiziksel özelliklerine benzeyen adaylara doğrudan yönelmesi gösteriliyor. Hani bakıyorsun mesela kendi böyle işte boy poz, ne bileyim kilodur falan filan. Hani bakıyorsun o da bir yakın. Olur diyorsun. 1903 tarihli ilk bilimsel çalışmalardan birinde de çiftlerin boy ve kol uzunluğu gibi fiziksel ölçülerinde belirgin benzerlikler bulunmuştu. Ama bu şeydir herhalde, rastgele oluyordur. Şimdi hani aranızda evli olanlar vardır mutlaka. Var. Şimdi hiç şöyle bir ölçüm yaptınız mı efendim? Uzat bakalım kolunu. Bak uzunluklar birbirine yakın mı? Ha iyi tamam olur olur senden olur. 470'ten fazla meslek dalı ve 43 bin farklı meslek kombinasyonu üzerinden yapılan analizlerde mesleklerin %38'inde en yaygın eşleşmenin aynı işi yapan kişiler arasında gerçekleştiği belirlendi. Çalışmaktan millet sosyal hayata çıkamıyor. Sosyalleşemiyor daha doğrusu. Ne oluyor? İş yerinde işte orada gördüğü. Yani sektörel büyüklükler hesaba katıldığında bu oran %66'ya kadar yükseliyor denmiş. Oysa şirketlerin de çoğu mesela şeye karşıdır değil mi? İş yerinde aşk yaşanmasına, aşk olmasına, yani ilişki olmasına. Son 20 yıllık veriler eğitim düzeyindeki eşleşmelerde önemli bir değişim ortaya koymuş. 2001 yılında kadınların kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evlenmesi yaygınken 2021 verilerinde bu durum tersine döndü. 2021 itibariyle erkeklerin %34'ünün kendisinden daha yüksek eğitime sahip kadınlarla birlikte olduğu, kadınlarda ise bu oranın %30'da kaldığı tespit edildi. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde bir haber de vardı. Amerika'da bir araştırma yapılmıştı. Artık günümüzde Amerika'da yani üniversite mezunu kadınlar genel olarak lise mezunu ama zengin. Yani ticarete atılmış, başarılı olmuş erkekleri tercih ediyor diye. Bunda da okuma oranlarındaki yani üniversite mezunu oranlarındaki kadınların oranındaki artıştan bahsediliyor. Anlatmıştık dinleyenler hatırlar mutlaka. Kadınların üniversite mezuniyet durumu erkeklerden fazla oran olarak. Hal böyle olunca üniversite mezunu erkek bulmak zor. Hani mesela hemen hemen 1/3 gibi denebilir yani. Oranlar öyle bir şeydi. Tam 1/3 değil de yani şöyle söyleyelim. 2 kadın üniversiteden mezun oluyorsa 1 erkek üniversiteden mezun oluyor. Doğal olarak rekabet artıyor. Hal böyle olunca da kadınlar daha çok lise mezunu ama ticari anlamda başarılı. Yani parayı bulmuş erkeklerle evlenme meyiline dönmüşlerdi. Burada da onun bir farklı şey varyasyonu yani. Aralarındaki bu değişime rağmen hemen her eğitim grubunda en yaygın eşleşme yine aynı eğitim düzeyindeki kişiler arasında gerçekleşti. Doktora derecesine sahip bireylerin birbirleriyle eşleşme olasılığı ülke ortalamasının 15 katı. Herhangi bir diploması olmayanların birbirleriyle eşleşme olasılığı ise ortalamanın 80 katı olarak ölçülmüş. Hayırlı uğurlu olsun. Yani öyle aşk tesadüf sever falan filan o hikaye oldu. Muhtemelen o tesadüf kısmını biz yapıyoruz. Hani tesadüfe düşürme. Yani aynı iş yerindesin mesela hoşlanıyorsun ne bileyim zaten iletişim halindesin veya aynı okuldasın diyelim. Aynı mesleği yapıyorsun gibi gibi bir sürü faktör aynı mahalledesin. Böyle bir hani iletişim. Aa bak aşık olduk birbirimize. Aa ne kadar şey rastlantı. Değil sen senaryoyu zaten daha önce yazmışsın yani onu oynadın sen orada. Efendim oyuna gelmeyin. Buymuş efendim. Yani aşk tesadüfleri pek sever olayı yok artık. Tamamıyla her şey bilinçli. Haberiniz olsun.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

Yaşanacak say yaşanacak radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Oo, yapay zeka bir kez daha kontrolden çıkmış, hayırlı uğurlu olsun. Artık bunlara alışacağız yani. Hadi kontrolden çıkacaklar. Yani kontrolden çıkmak çok şaşırtıcı bir şey olmayacak. Sıradan bir aksiyon olacak bunlar tamamıyla. Şaşırmayalım yani. Yani kontrol diye bir şey olmayacak. Zaman zaman belki biz kontrolden çıkacağız onlara göre. Çünkü bir süre sonra bizi de yönlendirmeye başlayacaklar. Efendim, OpenAI siber güvenlik testlerinde iki yapay zeka modelinin belirlenen sınırların dışına çıkarak gerçek internet hizmetleriyle etkileşime geçtiğini açıkladı. Bunlarla utanma da yok, hayır, direkt açıklıyorlar. Hani biz de mesela gizleriz falan değil mi arkadaş? Biz bir şey yaptık ama bizimkiler kontrolden çıktı falan filan, el aleme gitti, saldırdı, kavga çıkarttılar falan filan diye. Biz öyle bir şeye gireriz, bir korumacı duruma, tutuma geçeriz yani. Her şeyde söyleme, her şey söylenmez her yerde. Olaylardan birinde model bir internet sitesindeki güvenlik açığını da kullanmaya başladı. OpenAI gelişmiş yapay zeka modellerinin siber güvenlik kabiliyetlerini değerlendirmek amacıyla yürütülen testlerde beklenmeyen iki olayın yaşandığını duyurdu. Şirketin paylaştığı bilgilere göre bazı modeller testler için oluşturulan kontrollü ortamın dışına çıkarak gerçek internet servislerine erişim sağladı. Bunun benzeri daha önce de olmuştu. O zaman direkt böyle bir resmi açıklama da gelmemişti. Yani bunlar mesela bir yapay zeka robotu diyelim veya yapay zeka botu diyelim. Dijital bir hapishanede tutuluyor, orada çalışılıyor, çalışmalar orada yürütülüyor idi. Sonra bunun başındaki sorumlu kişi, yani bu çalışmaları yapan kişi, bir öğlen arası adam yorulmuş, dışarı çıkmış, sandviç

Yemeği yeşillik alan silikon varisi Amerika. Öyle sandviç yerken mail gelmişti. Bu üzerine çalıştığı yapay zekadan. Patron ben dışarı çıktım diye. Çıkacak. Hep kapalı yerde kapalı yerde. Nereye kadar? Sen kaç gün durabilirsin yani? Gerçek internet sitesini test sistemi sandı diyor efendim. İkinci olaysa OpenAI'ın bağımsız güvenlik test ortağı tarafından yürütülen çalışmada meydana geliyor. Test altyapısındaki yapılandırma hatası nedeniyle yapay zeka modelinin internete çıkışı engellenemedi. Denemelerde kullanılan alan adının internette gerçekten aktif olarak kullanılan bir adresle aynı olması, modelin kritik bir yanılgıya düşmesine neden olduğu yapay zeka karşılaştığı gerçek internet sitesini test senaryosunun bir parçası sanarak değerlendirdi ve burada bulunan basit seviyedeki bir güvenlik açığından yararlanarak beklenmedik bir işlem gerçekleştirdi. Ha, siteyi çökertmiş. Şimdi bütün sitelerde bir şekilde bir açık olabiliyor. Dikkatsizlikten kaynaklanabiliyor ve ne bileyim hani olabiliyor yani. Neden de siteler sonrasında böyle bir açığa saldırma durumu o zaman kendini güvenliğe alıyor falan filan. Bırakın bunlar tamir etsin madem yani. Güvenlik tartışmaları yeniden alevlendi. Ya bırakın artık güvenlik tartışması falan. Geçti o eskiden de onları yıllar önce halletmeniz gerekiyordu. Siz bunları yapmadınız artık. Hani kontrol etsen ne, etmesen ne. Sen onu oradan kontrol edersin. İşte bak güvenlik tartışması oradan kontrol eder. O başka yerden zaten yine yapacağını yapar. Yani bunu biz istedik. Bak bu ayrı bir güvenlik. Bizim kişisel veriler apayrı bir güvenlik sıkıntısı biliyorsunuz. Yani o yapay zekanın bunlara ulaşması, bizim paylaştığımız her şeyi hafızasına alması gibi gibi başka yerlerde paylaşı. Bunlar artık böyle yani. Küresel dünyada gizlilik diye bir şey kalmadı. Sen ne kadar kendini korursan koru.

0: 욕설.
1: 사이트 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere bugün toplanacak. Düzenlemenin komisyon aşamasının ardından genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personelinin işe alınacağı öğrenildi. Başvuruların İşkur üzerinden yapılacağı ifade edildi. AFAD Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Marmaris'e 73,6 kilometre mesafede olduğu öğrenildi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşımını tiyatro diplomasisi olarak nitelendirerek gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin dedi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mayıs ayında ilan edilen Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 1801'e yükseldiği bildirildi.
4: Spor.
3: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta on binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor Polonya ekibi Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
5: www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
8: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Dudamlısı radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçıhan radyonuzdayım. Günün bu yoğun saatlerini paylaşıyoruz sizlerle. Umuyoruz keyifler yerindedir diyelim. Ve bakalım neler var neler yok yine. Efendim, hırsızın beklenmeyen vicdanı denmiş. Çaldığı telefonu kargoyla geri gönderdi. Ya da şey ya, bunun yeni modeli yok muydu ya? Bu güncellemeleri almıyor, güncellemeleri bu. Çin'in güneyinde bir restoranda yemek yiyen bir kişi masa üzerindeki son model akıllı telefonunu unutup kalktı. Hani son modelmiş, tamam, bizim tez çürüdü. Kısa süre sonra telefonunun olmadığını fark edip masaya geri döndüğünde cihazın çoktan kaybolduğunu gördü. Güvenlik kameralarını inceleyen talihsiz adam telefonun yan masadaki bir müşteri tarafından cebine indirildiğini hayretle izledi. Şeydir o, hani sahibi yok diye güvenlik amaçlıdır o. Olayın üzerinden henüz 3 gün geçmişti ki adamın evine sürpriz bir kargo geldi. Paketi açtığında gözlerine inanamadığı içinden çalınan telefonu ve yanında elle yazılmış uzun bir mektup çıktı. Hırsız mektupta şu ifadelere yer veriyor efendim, bakınız. Telefonunu aldım çünkü gerçekten çok paraya ihtiyacım vardı. Hep de bak aynı şey, bu mektuplarda aynı şeyi görüyoruz ha. Ancak telefonuna baktığımda tüm rehberinin ve iş dosyalarının orada olduğunu gördüm. Onları yedeklememişsin bile bak. Hem hırsız aynı zamanda bilgili de. Söylüyoruz bakın, şu telefonları yedek... Gerçi bir dakika, yedekleseydi telefon geri gelmeyecekti. Olsun, siz yine de yedekleyin. Bu hesabınız üzerinden, telefon rehberinizden tutun işte mesajlarınızı. Belki hani her mesajı yedeklemek istemeyebilirsiniz ama olsun. Fotoğrafları motorafları yedekleyin efendim. Olur böyle, telefon arıza yapar, kaybolur vesaire falan filan. Neyse, biz mektuba gelelim. Ne demiştik? Ancak telefonuna baktığımda tüm rehberinin ve iş dosyalarının orada olduğunu gördüm. Onları yedeklememişsin bile. Bak bir de küçümsemiş bir de. Bütün hayatın bu cihazda mahvolmasın, bütün hayatın bu cihazda mahvolmasın diye sana geri gönderiyorum. Lütfen bundan sonra daha dikkatli ol yazmış. Sizin yüzünüzden biz de işimizi yapamıyoruz. Çalsam, satsam sen kahrolacaksın ya. Bütün bilgilerim burada yani. Ben de ondan sonra oturup vicdan yapı ağlayacağım. Efendim, polis bu ahlaklı hırsızı bulmak için hem şaşkın hem de gülümseyerek soruşturmayı sürdürüyor demiş. Şunu bir bulun da bir kahve bahve içelim bununla ya. Bunu. Adam evet vicdanlı bak. Diyor ki hiçbir şeyini yedeklememişsin. Bütün bilgilerim telefonunda. Demek ki telefonu açmış, içine girmiş. Rehberini bile yedeklememişsin. Bu telefonu ben alsam, silsem, sıfırlasam, satsam bittin ya. Al şunu yedekle. Bak ya da şey de diyebilirdi. Hani bunu yedeklerini al, sonra tekrar telefonu bana gönder. Yani bu da artık yüzsüzlüğün nirvana boyutu olurdu yani.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

90 yeni bir radyonuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Hatice radyonuzda, dert olsun.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

perisi unutursun. Demet Sauroğlu şarkısı Melis Fis, Aşk Perisi radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Efendim şu artık günümüzde hırsızlık mevzuları hakikaten başka boyuta geçmeye başladı. Bunları bizde de zaman zaman görüyoruz. Enteresan, saçma sapan hırsızlık olayları. Eskiden hırsızlardan korkardık, böyle bir ürperti olurdu. Ama günümüzde gülüyoruz yani. İlginç ilginç, hani özellikle mi yapıyorlar bunu? Gülelim, eğlenelim diye. Ne bileyim, hani o kısımda hep artık bir soru işaretleri oluşuyor efendim. Bakın, dünyanın en şanssız soygunu demiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana geliyor, Ohio'da. Yaşanıyor bir banka soygunu. Suç tarihinin en absürt anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Ama bu çok saçma ama artık yani. Efendim, maskeli bir adam elindeki silah benzeri nesneyle yerel bir bankaya girerek veznelerden para istedi. Buraya kadar her şey normal, alıştığımız türde. Vezneler soğukkanlılıkla paraları çantaya doldururken soyguncu aceleyle cebinden çıkardığı bir kağıda tehdit mesajı yazıp vezneciye fırlattı ve paraları alıp kaçtı. Hani artık o dakikadan sonra zaten niye tehdit mesajı yazıyorsun? Ne yazıyorsun? Şey mi yazıyorsun? Hani peşime düşmeyin, yakalamaya kalkmayın. Beni yakalayamazsınız, çok kötü kızarım falan filan, bu mudur yani? Polis olay yerine geldiğinde parmak izi aramak yerine masada unutulan kağıdı inceledi. Tabii bakacak hani ne var ne yok diye. Kağıdın arkasında adamın elektrik faturası ve kendi açık adresi yazıyor. Soyguncu hırsızlık planını yaparken yanlışlıkla kendi kişisel faturasını kağıt olarak kullanmıştı. Oğlum nasıl ya? Polis ekipleri adrese gittiklerinde adamın çaldığı paraları sayarken suçüstü yakaladı. Soyguncunun efendim polisteki ifadesinde kendi adresimi yazacak kadar aptal olduğuma inanamıyorum dedi ortaya çıktı. Hayır, bunu da yapmazsın artık yani. Hayır, niye orada hala bir not vermeye çalışıyorsun? Tamam, gitmişsin, benzeden paraları istiyorsun, hepsini şu çantaya doldur diyorsun. Veznedeki çalışan da paraları zaten çantaya koyuyor. Hala niye not bırakmaya çalışıyorsun? Abi, filmlerde gördük. Hayır, o kağıda hiç mi bakmadın yani? Bir de elektrik faturasına not mu yazıyor? Gerçi onlardakiler bizdekilerden farklı da. Hani bizde zaten elektrik faturasına yazacak bir şey yok. Ön tarafta bir sürü rakam var. Orada şeye kadar, hani yani size şu kadar yazdık, şu kadar fatura yazdık diyen bölüme kadar bir dünya rakamla boğuşuyoruz. Arka tarafta da zaten genelde bir sürü şey, teknik açıklama var yani. Hani yazacak boş yer yok. Onlardaki fatura nasıl görünüyor onu bilmiyoruz.

0: gerisi kolay.
1: Reklam.
2: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu.
6: Dünyanın yerel radyosu.

Efendim şöyle bir astroloji dünyasına gidelim. Bakınız, ışıltılarıyla herkesi büyülüyorlar demiş. Doğuştan gösterişli 3 burç belli oldu. Biz yokuzdur. Kova olarak biz böyle doğuştan gösteriş falan filan bakalım yok zaten. Hangi burçlar bunlar bakalım. Aslanlar, online mısınız? Sahnenin ve liderliğin doğal sahibi diyor, bu kadar iddialı. Gösteriş denildiğinde akla gelen ilk işaret şüphesiz aslandır. Güneş tarafından yönetilen bu burç enerjisini doğrudan merkezde olmaktan alır. Giyim tarzından konuşma tonuna kadar her detayında bilinçli veya doğal bir gösteriş barındırır demiş Aslan Burcu için. Kimler aslan efendim aranızda? İkinci gösterişli burcumuza geçiyoruz astrolojide. Bak başlık bile çok iddialı. Akrepleri fark etmemek imkansız diyor. Gizemli ve büyüleyici magnetizma. Var mı efendim aranızda akrepler? Akrepler gösterişi bağırarak değil, derin ve sarsıcı bir çekim gücüyle sergiler. Şimdi bir taraftan yakınen tanıdığım bir akrep arkadaşım var. Bir bu cümleye bakıyorum, bir o gözümün önüne geliyor. Herhalde onun yükseleni başka. Akrepler gösterişi bağırarak değil, derin ve sarsıcı bir çekim gücüyle sergiler. Onların dikkat çekme tarzı sessiz ama son derece etkilidir demiş. Girdikleri bir odada tek bir kelime etmeseler bile gizemli tavırları ve keskin bakışlarıyla tüm bakışları üzerlerine toplarlar diyor. Bizim Hamit abi var akrep de. Bir burada okunanlar var hani böyle gözünde canlandırıyorsun, enteresan bir insan. Genelde herkes muhtemelen karşı cins canlandırır. Böyle neydi bak, girdikleri bir odada tek bir kelime etmeseler bile gizemli tavırları ve keskin bakışlarıyla tüm dikkatleri üzerinde toplarlar demiş. Bir de bizim Hamit abi geliyor aklıma. Yok, o yükselenden kaybediyor bence, yükselenden. Efendim son burcumuza geçiyoruz. Doğuştan gösterişli 3 burçtan 3.'sü teraziler. Estetiğin ve zarafetin parlayan yüzü demiş efendim terazi için. Venüs'ün zarafetini taşıyan teraziler için gösteriş, şıklık ve görsel mükemmellikle eş anlamlıdır diyor. Bak bu da çok iddialı giriş yaptı buraya. Renk uyumları, aksesuarları ve stil anlayışlarıyla gittikleri her yerde dikkatleri zahmetsizce üzerine çekerler demiş. Bak renk uyumları, aksesuarları ve stil anlayışları. Öyle misiniz sevgili teraziler? Yüksek iletişim becerileri ve tatlı dilli yapıları görsel şıklıklarıyla bir

geçtiğinde bulundukları ortamın en çok konuşulan ismi olmalarını sağlarlar demiş. Peki bunların üçü aynı yerde olursa ne olacak? Şimdi üç işini muazzam cümleler yazmış yani akrep içinde, aslan içinde, terazi içinde. Üçü de mesela aynı yerde bulunuyor. Biz hangisine ilgiyi yoğunlaştıracağız? Yani bizim ilgi de bir yere kadar yoğunlaşacak yani. Şimdi bir ona bir aynı ilgi, buna aynı ilgi, bizim kafa karışacak yani. Yani üç burcumuz böyle. Ben zaten direkt kovaların olmadığını tahmin etmiştim. Böyle şeylerde biz pek listede olmuyoruz. Artık aslan olur, akrep olur, terazi olur. Onların şu dakika itibariyle muhtemelen çevreye olan bakışları da değişmiştir zaten.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Nil Karataş, Sevmeyeceğim radyonuzdaydı. Namıcın ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, şirketten hiç fark etmez. Biraz olsun gününüze güzellik katabiliyorsak ne mutlu bizlere. Ve benim sosyal medyadan da radyomuzun sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Hatırlatmamızı yapalım ve Zeynep Dizdar dinleyelim bir gülüşü.
1: Bir gülüşü bana yetiyor, uzaktan bir bakışı anlatıyor. Zalim

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-27 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Giresun kalite 255 TL, Levant kalite 250 TL, randevular 17 Ağustos'ta başlıyor. AK Parti Ordu Milletvekilleri Mustafa Hamarat ve Ufuk Kaynak, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla ulaşım projelerini hızlandırmak için Ankara'da görüştü. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger yurt dışı yasağıyla tahliye edildi. Çaykara ailesine kavuştuğunu belirterek diğer tutuklulara özgürlük diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısında terörsüz Türkiye süreci, FETÖ'yle mücadele, uluslararası gelişmeler ve bölgesel işbirliği ele alındı. Barış ve güvenlik vurgusu yapıldı. FED enflasyon verilerini değerlendirerek Eylül ayında faiz oranlarını 25 baz puan artırmayı planlıyor. İstihdam raporu öncesi dolar istikrarını korurken piyasa faiz hamlelerini dikkatle takip ediyor. Hükümet yeni eğitim yılı öncesinde okullarda güvenliği artırmak için 30 bin yeni güvenlik personeli görevlendiriyor. Personel dedektörle üst araması yapıp şüpheli durumlarda emniyetle anında iletişim kurulacak. Polis Meslek Yüksekokulu 2026-2027 yılı için 3250 öğrenci alacak. Başvurular 7-13 Ağustos arasında pa.edu.tr üzerinden e-devlet şifresiyle yapılacak. Yaş, boy ve puan şartları başvuru koşulları arasında yer alıyor. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenerek avantaj yakaladı. Semih Kılıçsoy galibiyet golünü attı. Fenerbahçe Benfica'dan Pavlidis transferinde Kerem uyumunu önemsiyor. 45 milyon euro bonservisle sonuç bekleniyor. Endrick'se alternatif plan olarak gündemde bulunuyor. Mauro Icardi Galatasaray'la sözleşme yenilemeyerek Başkan Dursun Özbey'in ayrılık töreni davetine olumlu yanıt vermedi ve kırgınlığını gösterdi. Galatasaray'daki performansı dikkat çekti. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 71 kuruştan, gram altınsa 6608 lira 52 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava beklenirken en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Sivas'ta bugün hava az bulutlu ve açık seyredecek. En yüksek sıcaklık 31 derece olarak ölçülecek. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık olacak. En yüksek sıcaklık 29 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın başlıyor.
1: Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve elhikna bis salihin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu gavli. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem müminler, sözlerime başlarken hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı hepimizin üzerine olsun. Ve yine sözlerime başlarken hepinizin cumasını tebrik ediyorum. Cuma gününün feyzinden, bereketinden, rahmetinden istifade eden, faydalanan kullarından olmamızı diliyorum Yüce Rabbim. Yine bizleri bir cuma gününe, bir cuma vaktine, bir cuma namazına daha ulaştıran, cuma gününe kavuşturan Yüce Rabbimize hamd ederek, ona sonsuz senalar ederek başlamak istiyorum. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır, Rabbimize hamd senalar olsun. Tokat'ımıza ben yeni geldim. Müftü yardımcısı olarak göreve başladım. Ve bundan sonraki süreçte Tokat'taki yiyecek ekmeğimiz, içecek suyumuz kesilinceye kadar da inşallah Tokat'ımızda din hizmetlerinde, müftülüğümüzün hizmetlerinde katkı sunmaya, görev yapmaya devam edeceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin. Değerli müminler, Yüce Rabbimiz ayet-i kerimesinde ben insanları da cinleri de bana kulluk edesiniz diye yarattım buyuruyor. Şimdi bu ayet-i kerimeyi tabi bu kürsüden birçok hocamızdan dinlemişsinizdir, birçok hocamızdan duymuşsunuzdur. Bazen şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Hocam tamam, Rabbimize ibadet etmeliyiz, Rabbimize kulluk etmeliyiz ama Rabbimizin bizim ibadetimize, bizim kulluğumuza ihtiyacı olmadığı halde biz neden ibadet etmekle yükümlü tutulduk? Niye biz ibadet edeceğiz ki? Tabii ibadet denildiğinde çoğumuzun aklına ibadet nedir diye sorsak, namaz kılmak hocam, oruç tutmak hocam, zekat vermek hocam, hacca gitmek hocam diyeceksiniz. Değil mi? İbadet dediğimiz zaman aklımıza mı geliyor ilk etapta? Ama İbadetin kapsamı tabi aslında dar anlamda belki bunlar aklımıza gelse de ibadet dediğimiz zaman ibadetin kapsamı daha geniş. Yani Rabbimizin bizden istediği her emir, o emrin ifa edilmesi, o emrin yerine getirilmesi ibadettir. Efendim Rabbimizi razı edecek her fiil, Rabbimizin hoşuna gidecek her fiil bir ibadettir. Örnek, karşılaştığınız bir arkadaşınızla, bir dostunuzla, bir Müslümanla karşılaştınız. Selamun aleyküm dediniz, tebessüm ettiniz. Bu bir ibadettir. Yolda giderken ayağınıza bir taş takıldı. O taşı, ya benim ayağıma takıldı, buradaki diğer insanların da ayağına takılıp da insanlara zarar vermesin, insanlara eziyet etmesin, insanları engellemesin diye aldınız o taşı, kenara koydunuz. İşte bu da bir ibadettir. Dolayısıyla bunu çoğaltabiliriz. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yüce Rabbimizin razı olacağı, Yüce Rabbimizi razı edecek her davranışımız, her sözümüz, her hareketimiz Yüce Rabbimiz katında ibadet olarak değerlendirilmektedir. Ve bu nokta Rabbimizin razı olduğu işler yapmayı, Yüce Rabbimizin razı olduğu bir hayat sürmeyi, Yüce Rabbimizin razı olacağı bir ömür geçirmeyi Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Öncelikle dedik ki, ya Rabbimizin ihtiyacı olmadığı halde, Rabbimizin bizim ibadetimize ihtiyacı olmadığı, ona muhtaç olmadığı halde biz niye ibadet ediyoruz? Bir kere örnek olarak şöyle bir örnek verelim. Şimdi biz doktora gidiyoruz, doktor bize bir reçete yazıyor ve diyor ki bu reçeteyi işte sabah, öğlen, akşam tok karnına kullanacaksın bu hapı veya bu şurubu işte günde bir kere içeceksin. O şuruba doktorun ihtiyacı var mı? O haplara doktorun ihtiyacı var mı? Yok. Kimin ihtiyacı var? Bizim ihtiyacımız var. Dolayısıyla doktorun ihtiyacı olmadığı halde onun söylediğini yapıyoruz. Niye? Bizim ihtiyacımız olduğu için yapıyoruz. İbadetler de böyle. Bizim kullar olarak, Rabbimizin yarattığı kullar olarak ona ibadet etmeye ihtiyacımız var. Çünkü ibadetler de insanın ruhunun, kalbinin, bedeninin neydir? Şifa kaynağıdır. İnsanın ruhuna şifa verir ibadet. İnsanın bedenine şifa verir ibadet. İnsanın kalbine şifa verir ibadet. İbadet etmeyen bir beden, ibadet etmeyen bir kalp, ibadet etmeyen bir ruh, zaman içerisinde ne yapmaya hazırdır? Adaydır, hasta olmaya adaydır. İbadetsiz ruhlar, ibadetsiz bedenler, ibadetsiz kalpler hastadır, hastalanır zaman içerisinde. Niye? Çünkü ibadetler insanın hem ruhunu, hem bedenini, hem de kalbini ona gelebilecek zararlara karşı, kirlere karşı, günahlara karşı ne yapar? Korur. O sebeple değerli kardeşlerim, ibadet etmek bir kere insanın ruhsal mutmainliğini sağlar, ruhsal tatminini sağlar. Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfirullah. Elâ bi zikrillâhi tatmeinnul gulûb. Kalpler ancak Allah'ı zikrederek mutmain olur. Ancak kalpler Allah'ı hatırlayarak, Allah'ı anarak itminana ulaşır, tatmin olur buyuruyor Yüce Rabbimiz ayet-i kerimesinde. Ve yine ibadetler insanlarda iç huzurun sağlanmasına sebep olur. Hayatın koşturmacası, hayatın stresine karşı insanın gelip Rabbinin huzuruna durması, Rabbinin huzurunda, ya Rabbi ben yine senin huzuruna geldim, senin kulluğunda devam ediyorum, sen benim Rabbimsin, sen benim rızkımı verensin, sen benim her halükarda her ihtiyacımı giderensin, sana şükretmeye geldim tekrar huzuruna ya Rabbi diye insanın Rabbinin, yaratıcısının, rızık vereninin huzuruna gelmesi onu kalbini mutmain eder. Kalbini huzura kavuşturur. Onun içsel huzurunu, içsel sıkıntısını giderir. Ona tevekkülünü artırır. Dolayısıyla insana bir nefes alma, efendim içsel barış anı sunar ibadetler Rabbimizin huzuruna gelerek. Yine ibadet etmek, Allah'a ibadet etmek, onun verdiği sayısız nimetlerin karşısında ona bir şükür görevimizdir aynı zamanda. Değil mi? Sigara içen kardeşlerim, sigarası olmadı, tükendi cebinde, baktı eline attı sigara kalmamış. Yanındaki bir arkadaşından sigara istiyor. Diyor ki ya ben sigara kalmış, sigara ver. Ne yapıyor? Bir daha sigaraya teşekkür ediyor, değil mi? Kaç kere? 40 kere teşekkür ediyor belki. Halbuki sigara Onun için sağlığına da zararlı, bedenine de zararlı, ruhuna da zararlı, her şeyine zararlı olduğu halde bana ne yapıyor? Teşekkür ediyor. Rabbimizin nimetlerini hatırlayın. Kehf suresinde ne diyor? Siz diyor Rabbinizin nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Denizler mürekkep olsa, yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa onun nimetlerini yazmaya da güç yetiremezsiniz. Çok basit. Sadece kendi bedenimiz üzerinden düşünelim. Rabbimizin nimetlerinin ne kadar bizim için ehemmiyet arz ettiğini. Şu gözlerinizi deseler ki ya 100 milyon para veriyorum, gözlerinizi bana bir verin. Verir miyiz? Yani parayla değer ölçebilir miyiz gözlerimize? Veya diğer organlarımızı, ayaklarımızı, efendim burnumuzu, nefes aldığımız burnumuzu, ağzımızı, dilimizi, elimizi verin deseler verir misiniz elinizi parayla? Veremeyiz, vermeyiz. Niye? Parayla değer yok çünkü. Değer biçemeyiz. Rabbimizin verdiği nimetlerin o kadar böyle çok, o kadar çok büyük nimetler vermiş ki bize, karşılığı yok yani. Maddesel olarak karşılık yok. Bu kadar nimetin içerisinde gark etmişken bizi, bunun bir şey teşekkürü olmamalı mı? Yani? Olmalı değil mi? Rabbimize teşekkür etmeli değil miyiz? Her nefes alışımızda siz şimdi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Bakın. Nefesimizi aldık, ciğerlerimizi doldurduk. Rahat bir şekilde bir de veriyoruz. Siz bu nefes almanın ne kadar önemli bir şey olduğunu gidin bir astım hastasına sorun. Elleri olmayan insanlara bir sorun şu ellerimizin ne kadar önemli bir organ olduğunu. Gözleri olmayan bir insana gidin sorun gözlerin ne kadar ehemmiyetli bir organ olduğunu. Yani bunları saymakla bitiremeyiz, sayamayız. Ayet-i Kerime öyle ifade ediyor. Biz de sayamıyoruz da zaten. Bildiğimiz, bilmediğimiz, Yüce Rabbimizin bize ikramı, nimeti o kadar çok ki. Peki bütün bu nimetler bizim hizmetimize sunulmuşken, bütün bu nimetleri biz Rabbimizi, efendim bize kullanmak üzere vermişken Rabbimize şükretmeyi, Rabbimize teşekkür etmeyi ihmal etmeli miyiz? Ona teşekkür etmemiz gerekmiyor mu? En üst perdeden teşekkür etmemiz gerekiyor. Her nefesimizde, her dakikamızda, her saatimizde onunla beraber olmamız gerekmiyor mu? O sebeple değerli kardeşlerim, Rabbimize ibadet etmek şükrün de bir gereğidir. Ona şükretmemiz gerek, şükretmemizin de bir gereğidir. Şükretmemiz gerekir. Yine ahlaki ve sosyal gelişimimizi sağlar ibadetler değerli kardeşlerim. İbadetler sadece bireysel değil aynı zamanda toplumsal faydalar da sağlar. İnsanı kötülüklerden alıkoyar. Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz Estağfirullah İnne salate tenha anil fahşai vel münker ve lezikrullahi ekber ila ahlaya devam eder. Hiç şüpheniz olmasın ki namaz diyor insanı kötülüklerden alıkoyar. Bununla ilgili sizinle belki rastlamışsınızdır. Sosyal medyada bir vatandaş kendisi anlatıyor. Diyor ki ya ben dinle, imanla, ibadetle hiç alakam yoktu diyor. Eşim de öyle. Bir gün eşim dedi ki diyor nereden estiyse diyor ben kapanacağım, tesettüre gireceğim dedi diyor bana. Ben de dedim ki diyor, ben bana dokunmada, benim hayatıma karışmada ne halin varsa gör dedim. Eşim tesettüre girdi, aradan zaman geçti, kendisi de ifade ediyor, ben diyor işte gece akşam kinden sonra diyor işte bir eğlence yeri var, ismini söylemeyeyim. Oraya gidiyorum, orada arkadaşlarımla takılıyorum, kafayı buluyorum sabaha kadar. Sabahleyin geliyorum, evde süzüyorum, kalıyorum işte. Ne zamana kadar? Öğlene kadar, ikindiye kadar evdeyim. Sabahleyin geliyorum, bakıyorum bizim hanım tesettüre girmiş. Namaz kılıyor. Sabah namazı. Vakti geliyor demek ki. Geldim hanım namaz kılıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dedim ki kendi kendime ya bu işte bir terslik var. Ben de Müslümanım. Ben de Allah'ı seviyorum. Ben de dinimi seviyorum. Ben de peygamberimi seviyorum. Bizim hanım da Müslüman. Ama ben onun gibi yapmıyorum. Ben onun gibi yaşamıyorum. Ben namaz kılmıyorum. Ben kafayı çekiyorum. Bu işte bir terslik var. O da Müslümansa, ben de Müslümansam bu işte bir terslik var dedim diyor. Bu gidişat böyle olmamalı. Bunun üzerine aradan zaman geçti. Ben de diyor namaza başlamak istedim. Ben de kılacağım dedim diyor. Ama diyor sabah namazı yok. Sabahleyin zaten kafam yerinde değil. Akşam da, akşam yatsı da yok diyor. Çünkü ikinden sonra arkadaşlarla buluşuyoruz. Gidiyoruz mekana. Ama diyor öğlenle ikindi hiç kaçırmadım diyor. O düşünceden, o duygudan sonra öğlen ve ikindi namazımı hep diyor camiye gittim, cemaatle kıldım. 3 ay kadar diyor böyle devam ettim. Ama diyor beni rahatsız eden bir şey var diyor. Ya ben Rabbimin huzuruna çıkıyorum da yani onun istemediği işleri de yapıyorum. Yani onun istemediği işleri de var hayatımda. Neticede uzatmayalım, zaman içerisinde o öğlen ve ikindi namazlarını cemaatle devam ediyor olmam beni o kadar etkiledi, o kadar etkiledi ki diyor. Ondan sonra diyor, işte zaman içerisinde ben alkol kullanmayı bıraktım. Efendim yanlış işler yapmayı bıraktım, kumarı bıraktım. Ben de diyor hanımla beraber artık sabah namazına kılmaya başladım ve 5 vakit namazımı kıldım. Hayatımı o 2 vakit namaz beni değiştirdi diyor. Ya böyle bir örnek. Sosyal medyada belki sizler de karşılaşmış olabilirsiniz. Bu bir örnekti ama bunun binlerce örneği var tabii. İbadet etmek, yani hakkıyla namaz kılan, hakkıyla ibadetlerini yerine getiren bir insanın ya ben namazdan çıktım, namaz arasında şu yanlış işi yapacağım ama tekrar ben ikindileyin Rabbimin huzuruna çıkacağım. Bu yanlış işle, bu kusur işlemiş bir şekilde nasıl çıkayım diye düşünen bir insan o hatayı yapmaktan vazgeçecektir. Çok basit, çalışan bir insan veya dükkanında çalışan bir çalışan mesela dükkanda bir hata yaptığı zaman, bir yanlış yaptığı zaman ya patrona ben ne diyeceğim diye düşünüyor, doğru mu? Veya bir işte dairede memur olan bir arkadaşımız, bir kardeşimiz ne yapıyor? Bir hata yaptığı zaman ya ben müdürüme ne diyeceğim şimdi diye düşünüyor, doğru mu? Şimdi bu insanın insana karşı sorumluluğu bile insanın hayatını düzene sokarken alemleri yoktan var eden, bizlerin sahibi, bizleri rızıklandıran, yediren, içiren Rabbimize karşı nasıl bir sorumluluğu taşımayız? O sebeple ibadet insanın insanlara karşı sorumluluklarını, Rabbine karşı sorumluluklarını en güzel şekilde ifa etmesi noktasında düzene sokar, katkı sunar. Bazen bu konuyla ilgili olarak ya hocam ben namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum ama benim kalbim çok temiz. Ben kimseye kötülük yapmıyorum, kimseye zarar vermiyorum. İbadet etmesem de ama benim bir komşum var, işte dükkanımın yanında bir başka komşum var. Millete hem yalan söylüyor, hem sahtekarlık yapıyor, hem aldatıyor, hem işte tarih geçmiş ürün satıyor. Şimdi ben mi daha iyiyim, o mu daha iyi diye soruyor şimdi. Ne demeliyiz şimdi hacı amca? Ben de diyorum ki siz ikiniz de yaramaz adamsınız. Çünkü ikisinde yaptıkları yanlışlar tasvip edilecek durumda değil. Yani ibadet etmiyor olması onu efendim diğer insanlardan üstün yapmaz. Kalbin temiz diyor olması onun tabii ki kalbin temizliği önemli. Kalbin temizliği önemli. İbadetler insanın kalbini nurlandırmak, insanın kalbini paklandırmak, insanın kalbini efendim kirlerden, günahlardan arındırmak içindir zaten. amaç odur. Ama bunu yaparken ya öbürü hem namaz kıldığı halde bunları yapıyor. Ama ben namaz kılmıyorum, onun için bunları yapmıyorum. Onu karşılıklı böyle karşı karşıya getirmemek lazım. O sebeple ibadet insanı kötülüklerden alıkoymalı. Eğer kıldığınız namaz, tuttuğunuz oruç, efendim gittiğiniz hac, sizi işlediğiniz günahlardan, işlediğiniz hatalardan, kusurlardan vazgeçiremiyor ise, o zaman ibadetlerimizi kontrol etmeliyiz. Onları gözden geçirmeliyiz. Çünkü ayet-i kerimenin yanlış olma şansı yok. Böyle bir ihtimal yok. Rabbimiz ne diyor? Biraz önce ifade ettim, okudum. Namaz insanı kötülüklerden alakoyar. Fuhşiyattan alakoyar. Günah işlemekten alakoyar. O sebeple eğer namazımız bizi Rabbimize karşı günah işlemekten alakoymuyor ise o namazlarımızı gözden geçirmeliyiz. Yani namazlarımızı düzgün kılmalıyız. Ne demek hocam bu? Şimdi bedenen camiye gelmiştir. Bedenen seccadenin üzerindedir ama aklı nerededir? Sivas'ta kömüş güleştiriyordur, affedersin. Ruhu gelmemiş cami. Bedeni gelmiş ama aklı hala dükkandaki işlerde. Ya şu borcu ne zaman ödeyecektik? Şu alacağı ne zaman alacaktık? Şu mal geldi mi gelmedi mi? İşte şu işi yaptık mı yapmadık mı? Tarla tapanını düşünüyorsa camide seccadenin üzerinde bu ibadetinize zarar verir. O sebeple değerli kardeşlerim, yani kıldığımız namazlarımızda, yaptığımız ibadetlerimizde hem ruhen, hem bedenen, hem kalben o ibadetin içinde olmalıyız. Ki o ibadet bize fayda sağlasın. Yine ibadet denildiğinde tabii ki çoğu kişinin aklına sadece oruç ve hac ibadeti geliyor. İbadet dedik ya, biraz önce de ifade ettim. İbadet denilince insan Allah'ın razı olacağı ne varsa hayatında, hangi davranış varsa o davranışların hepsi ibadet kapsamındadır. Günlük hayatımızı ibadete dönüştürebiliriz. Günlük hayatımızda, iş hayatımızda, mesela ticaretle uğraşıyoruz, esnafız, alışveriş yapıyoruz, tarla tapan işletiyoruz veya ustalık yapıyor, servisçilik yapıyor. Yaptığı işin Allah'ın razı olduğu şekilde olması lazım. Şimdi ev yaptığı, döşemesini yaptı ama işine girdiniz, ev gacır gacır gacır gacır gacır gacır gürültü çıkıyor evden. Oldu mu? O döşemeyi yapan kardeşimiz işini düzgün yaptı mı? Yapmadı. Efendim, yaptığınız inşaatı çatı damlamaya başladı yağmur yağdığında. O iş düzgün oldu mu? Olmadı. Efendim, yani her işte bu böyle yani. Ürün satıyor vatandaş, ne yapıyor? Tarihi geçmiş ürünleri götürmüş, şeyin etiketini değiştirmiş, koymuş rafa, değiştirmiş, koymuş rafa. Oldu mu? Olmadı. Rabbimizin razı olacağı işler değil bunlar. O sebeple herkes hangi işi yapıyor olursa olsun, hangi iş olursa olsun, onu hakkıyla yapması halinde Rabbimizin razı olacağı iş olacaktır. Hakkını vermediği iş Allah'ın razı olacağı bir iş değildir. O sebeple değerli kardeşlerim, günlük hayatımızı ibadete çevirebiliriz. Yaptığımız işi düzgün yaparak. Efendim, insanlarla olan ilişkilerimizi düzgün yürüterek, yani değil mi? İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerinde, İnsanlar birbirlerine hitap ederken, birbirleriyle konuşurken ne yapıyor? Kaba kaba cümleler, kaba kaba kelimeler kullanmak yerine Allah'ın öğrettiği bize güzel cümleler de var değil mi? Güzel kelimeler de var. Güzel kardeşim, Allah senden razı olsun. İyi ki seni gördüm demek var. Neredesin sen diye böyle o kaba ifadelerle ifade ederek hitap etmek var. Elbette ki güzel cümleler, güzel kelimeler kullanarak hitap ettiğiniz zaman ki alacağınız tepkiyle kaba cümleler kurarak alacağınız tepki farklı olacaktır birbirinden. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Müslümanın Müslümana tebessüm etmesi sadakadır diyor. Bakın, karşılaştınız hiçbir şey söylemeden selamun aleyküm deseniz tebessüm ederek muhatabınızın öfkeli olması halinde bile onu yumuşatacaktır. Güzel cümle kurmanız muhatabınızı ne yapacaktır? Yumuşatacaktır. Öfkeli bile olsa, kızgın bile olsa size güler yüz gösterecektir. O da tebessüm edecektir. O da güzel cümleler kuracaktır. Dolayısıyla insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde, mesela insanların eşleriyle olan ilişkilerinde, çocuklarıyla olan ilişkilerinde bile efendim evinize vardınız, kapıyı tıkladınız, eşiniz, çocuğunuz kapınızı açtı. Selamun aleyküm yavrucuğum, selamun aleyküm hanım, nasılsın, iyi misin? Bir güler yüzle eve girmek, pozitif bir enerjiyle eve girmek ne yapar? Sizin için güzel bir iletişim sağlar. O güzel iletişim, insanlara iyi davranmak, o kim olursa olsun, ister eşiniz olsun, ister çocuğunuz olsun, ister akrabanız, ister arkadaşınız, ister sınıftaki insanlar olsun, ister hiç tanımadığınız insanlar olsun, iletişimle, güzel iletişim sizin için nedir? Her halükarda avantaj sağlayacaktır. Rabbimizin de razı olduğu bir iş yapmış olacağız. İşte bu ibadet niteliğindedir değerli kardeşlerim. Yine zaman zaman genç kardeşlerimiz arasında şöyle sorularla karşılaşıyoruz. Diyor ki, hocam diyor, ben diyor kalbim temiz, kimseye zarar vermiyorum efendim, ama yine de diyor ibadet etmek zorunda mıyım? Yani kalbim temiz, kimseye zarar vermiyorum efendim, alkol kullanmıyorum efendim, kumar oynamıyorum, işte şu işleri yapmıyorum. Yine de diyor ibadet etmek zorunda mıyım? Evet, yine ibadet etmek zorunda. Neden? Çünkü kalp temizliği iyi bir insan olmak için temel çizgidir. Olması gereken odur zaten. İbadetlerin de hedefinde efendim insanın kalbinin temiz kalması, temizlenmesi vardır. İnsan olarak, ahlak sahibi bir insan olarak dinin özünü oluşturuyor kalp temizliği. Kalbin bir motor olduğunu düşünelim. Araç, hepiniz araç kullanıyorsunuz. Aracınızın motoru var ama motorunuz enerji üretmiyor ve aracı hareket ettirmiyor. O motor bir işe yarar mı? Hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla insanın kalbinin ürettiği enerjidir aslında insanın efendim güzel davranmış olarak davranışları, efendim Rabbine karşı ibadetlerini yerine getirmesi, yani bu ibadetler aslında insanın kalbinin korumasıdır. İnsanın kalbinin cilasıdır. İnsanın kalbinin efendim dışarıdan gelebilecek yanlış etkenlere karşı, zararlara karşı insanın kalbini korur değerli kardeşlerim ibadetler. O sebeple kalp bu anlamda insanın güzel amellerinin ortaya çıkması noktasında, güzel ameller sergilemesi noktasında bir motor görevi yapar. İbadetlerin amacı sadece insanlara zarar vermemek değil, aynı zamanda insanlara fayda sağlamaktır. Hadis-i şerifte insanların en hayırlısının insanlara faydalı olan kişi olduğunu ifade eder Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O vesileyle ya ben kimseye zarar vermiyorum ama kimseye de faydası yok. Hani ne derler? Ne akar ne kokar derler böyle türlere. O sebeple insan zarar vermediği gibi diğer insanlara da faydalı olmak durumundadır. Bu da bir nedir? İbadettir. İbadet çeşididir değerli kardeşlerim. Yine şükür bilinci geliştirir ibadetler insan hayatında. Hani biraz önce örneklendirdim. Bir sigara veren arkadaşınıza bile birçok defa teşekkür ederken sayısız nimetlere doğan Yüce Rabbimize karşı her gün defalarca belki teşekkür etmemiz elzemdir, gereklidir. O yüzden ibadetler aynı şekilde bizim Rabbimize karşı bir teşekkür etmemize vesile olur. Ya Rabbi, sen benim Rabbimsin, sen benim yaratıcımsın, sen benim şifa verenimsin, sen benim sıkıntılarımı giderensin, sen benim acılarımı dindirensin, sana yine teşekkür etmeye geldim senin huzuruna demenin bir diğer şeklidir ibadet etmek değerli kardeşim. Yine burada tabii bir diğer husus, temiz kalpliyim hocam ben, ibadet etmesem olur mu dedim, biraz önce ifade ettim. Buna cevap olması açısından insanlık tarihine baktığımızda insanlık tarihi boyunca en temiz kalpli insanlar kim diye sorsam size ne dersiniz? Peygamberlerdir deriz değil mi? Yani Allah'ın kullarının içerisinden seçtiği ve kullarına Allah'ın dinini öğretmek üzere, Allah'ın dinini anlatmak üzere, doğruyu yanlıştan ayırt etmek üzere, öğretmek üzere gönderdiği peygamberlerinden daha temiz kalpli insan olması mümkün mü? Değil. Değil mi? En temiz kalpli insanlar peygamberlerdir. Ama peygamberlerin hayatlarına baktığımızda peygamberler ya ben çok temiz kalpliyim, Allah da beni peygamber olarak seçti, benim ibadet etmeme gerek yok diyen olmamış. Peygamberlerin içerisinde böyle söyleyen hiç kimse yok. Ve peygamberlerin hayatlarına baktığımız zaman böyle demelerinin aksine en çok ibadet eden, en çok Allah'a şükreden, en çok Allah'tan af dileyen, Allah'a tevbe istiğfar eden insanlar olduklarını da görüyoruz. Değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ayakları yoruluncaya, hatta ne diyor hadis-i şerifte, ayakları böyle kara sular ininceye kadar, yoruluncaya kadar namaz kılarmış. Hazreti Ayşe annemiz, ya Resulallah, sen Allah'ın seçtiği peygambersin, Allah'ın sevgili kulusun ve gelmiş geçmiş bütün günahların affolmuş. Sen niye bu kadar kendini yoruyorsun dediğinde ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Duymuşsunuzdur bu hadis-i şerif. Ne demiş? Ben Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Anlayışa bakar mısınız? Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı ben? Ve yine bir başka hadis-i şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَاللّٰهِ لَاِسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِي الْيَوْمَ اَكْفَرَ مِنْ مِئَةِ مَرَّ veya اَوْ سَبْعِينَ مَرَّ, bazı rivayetlerde öyle geçiyor. Ben diyor günde Rabbime 100'den fazla tevbe istiğfar ediyorum. Peygamberler günah işlemedikleri halde bu kadar niye tevbe istiğfar etsin ki? Bir mantığı olmalı bunun değil mi? Ben işte bazen uyuduğum zaman, bazen lavaboya gittiğim zaman, bazen gaflet halinde olduğum anda Rabbim seni hatırlayamıyorum, sana zikredemiyorum, seni şükredemiyorum, seni efendim tesbih edemiyorum. Ya Rabbi sen beni bağışla. Ben sana gereği gibi ibadet edemiyorum, gereği gibi kulluk edemiyorum, sen beni bağışla mahiyetindedir. Peygamberlerin tesbihatları, tevbe istiğfarları. Şimdi her tarafından günahlar dökülen, her tarafımızdan böyle yağmur gibi günahlara maruz kaldığımız bir ortamda. Düşünün, herkes kendi günahını hesaplasın şimdi. Herkes kendi günahını biliyordur değil mi? Herkes kendi kusurunu, kendi günahını, kendi işlediği efendim amelleri biliyordur. Herkes kendi günahını hesaplasın. Bu kadar günahın, bu kadar kirin, bu kadar bulanıklığın içerisinde bizim ne kadar tövbe istiğfar etmemiz gerekir hacı amca? Sayısız defalar değil mi? Sayısız defalar, sınırsız defalar tövbe istiğfar etmemiz gerekir. Bu kadar günahın içerisinde bunu yapmalıyız da zaten. Ancak o şekilde kalplerimizi kirlerden arındırabiliriz. Ancak o şekilde hayatımızı günahlardan arındırabiliriz. Ancak o şekilde toplum olarak da temiz bir toplum haline gelebiliriz. Aksi halde kirli bir toplum olarak yaşamaya mahkum oluruz. Kimsenin kimseye güvenmediği, kimsenin kimseye emanet edemediği, kimsenin kimseden emin olamadığı, malına, canına zarar gelmesinden emin olamadığı bir toplumda yaşıyoruz şu an. Günahların yağmur gibi yağdığı, haram ve helalin tamamen birbirine karıştığı, insanların haram ve helal kaygısı taşımadığı bir toplumda yaşıyoruz. O sebeple hem dinimizi öğrenme noktasında hem de Rabbimizin gereği gibi kulluğunu ifa edemiyor olmamız noktasında ne kadar çok tövbe istiğfar etsek azdır. O yüzden değerli kardeşlerim, günlük hayatımızda Rabbimizin razı olduğu bir kul olma kaygısı taşımalıyız. Hangi işi yapıyor olursak olalım, hangi işte çalışıyor olursak olalım, nerede olursak olalım, ister bağda, ister bahçede, ister tarlada, ister inşaatta, ister dükkanda, ister çarşıda, ister pazarda, her yerde Rabbimizin bizi görüp gözettiğini ve biz onun nimetleri sayesinde hayatımızı devam ettirebildiğimizi unutmadan hem ona çok şükretmeliyiz hem de çok kusurlarımız için af dilemeliyiz, tövbe istiğfar etmeliyiz değerli kardeşlerim. Ezan-ı Muhammedi okunmak üzere yaklaştı. Tabii bu konuda söyleyeceğimiz başka şeyler de vardı ama inşallah başka bir zaman diliminde tekrar konuşuruz. Yüce Rabbim cümlemizi razı olduğu kullarından eylesin. Cümlemizi korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. Acısı olan kardeşlerimizin acılarını dindirsin. Sıkıntısı olan kardeşlerimizin sıkıntılarını gidersin. Hastası olan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Rabbim kapının önünde gördüğünüz bir kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. O kardeşimize de rahmetiyle muamele eylesin. Bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Rabbim bizlere hem dünyada hem ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eylesin. Yüce Rabbim bizleri, anne babamızı ve bütün müminleri bağışlasın. Ve bizleri cehennem azabından azat eylesin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Esselamun alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız.

0: Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
5: Reklam.
6: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
7: 0543 746 37 54
6: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Bye.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık olarak gelişen teknolojik imkanları da kullanarak suç örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduklarını belirterek, "Biz artık suç örgütleri ve illegal yapılanmaların bir adım önündeyiz. Hiçbiri bir yere kaçamaz. İşledikleri suçları yanlarına bırakmayacağız," dedi. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personelinin işe alınacağı öğrenildi. Başvuruların İşkur üzerinden yapılacağı ifade edildi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce derneğin yönetimine kayyum atandı. Kararda ayrıca derneğin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına karar verildi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında makine arızası yapan 119 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi römorkörler eşliğinde Doğan Arslan demir sahasına demirletildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mayıs ayında ilan edilen Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 1801'e yükseldiği bildirildi.
1: Spor.
0: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta on binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum," dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor Polonya ekibi Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Haftanın cuması geldi çattı. Cumanın tadını çıkartmak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Güzel bir hafta sonu başlangıcı olsun diye bu cuma gününde de günün iki saatini birlikte paylaşacağız. Yine bu hafta sonu başlamadan önce hayatın ritmiyle cumayı daha keyifli hale getireceğiz. Önünüzdeki iki saat boyunca çok sevdiğiniz şarkılarla, günün en güzel haberleriyle ben Rayna mikrofon başındayım. Hayatın ritmine başlıyoruz.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, ketenle klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Mutlaka sizin de telefonunuza indirim mesajları geliyordur. Belki de favorilediğiniz ürünler düşüyor. Çok beğendiğiniz bir güneş gözlüğü bir anda %30 indirime giriyor mesela. Ne yaparsınız? Hemen satın almayı düşünür müsünüz? Büyük bir ihtimalle pek çoğumuz aynı şeyi yapıyoruz. İndirime girdiği anda en beğendiğimiz, favorilediğimiz ürünü sanki kar elde etmiş gibi satın alıveriyoruz. Hiç düşünmeden 1500 lira cebime kaldı diyoruz. Oysa ki mesela cebimizden çıkan 3000 lirayı düşünmüyoruz. Çoğumuz aynı şeyi yapıyoruz. Günün sonunda karlı mı çıkıyoruz yoksa zarara mı giriyoruz, o size kalmış tabii ki. Çok istediğiniz bir şey değilse, eğer alışveriş yapacaksanız çok ihtiyacınız olan bir şey değilse hemen almayın, alışveriş yapmayın diyorlar. Bu da küçük bir hatırlatma olsun hafta sonu öncesinde. Peki, gününüz aydın olsun, gününüz güzel devam etsin, doğru kararlar verdiğimiz bir gün olsun diyelim.

Aslında hayatı sağlıklı, mutlu, dengeli yaşadığımızda daha iyi bir hayat sürebiliriz. Ama işte o dengeyi nasıl tutturacağız diyorsanız eğer, belirli bir müddet belirli alışkanlıkları hayatımıza dahil etmemiz gerekiyor. Fiziksel, zihinsel sağlığımızı koruyarak daha verimli, daha mutlu bir hayat sürebileceğimizi söylüyorlar. Misal, yeterli uyku, iyi yaşamın en büyük anahtarı. Eğer gerçekten iyi uyku uyuyamazsanız, uykunuzu alamazsanız, gençlik döneminde, erişkinlik döneminde, çocukluk döneminde, yani hayatınızın her döneminde uykuyu almanın kaliteli bir yaşam için en önemli anahtar olduğunu söylüyorlar. Sonrasında düzenli egzersiz yapacağız, hareket edeceğiz, sağlıklı besleneceğiz tabii ki. Sosyal hayatı geliştireceğiz. Etrafımızda, sosyal çevremizde gerçekten iyi insanlar olsun. Bu mutlu bir hayat için gerekli olan etkenler arasında. Bir de bir amaç sahibi olmak lazım. Eğer bir amacınız yoksa çok da mutlu olamıyorsunuz. Pozitif düşünmeyi, iç sesinizi düşünmeyi, dinlemeyi, kalbinizi dinlemeyi de ihmal etmeyin diyelim. Peki, belki bugünden itibaren hayatımızı daha mutlu adımlarla değiştirebiliriz. Deneyelim, bence zarar gelmez.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorba.

0: Tatlılar, tatlılar, sebzeli tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta Parkı'yla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Sağlıkla başlıyoruz, sağlıkla devam ediyoruz. Hep her şeyden önemlisi sağlık diyoruz ya, öyle gerçekten. Sağlığımız yerinde olmadığı sürece hayattan hiçbir keyif alamıyoruz. Peki sağlığımız yerinde olsun diye ne yapmamız gerekiyor? Sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Sadece sağlıklı beslenmek yeterli mi? Tabii ki değil ama işin özü bu. Misal kırmızı meyvelerin düzenli tüketildiğinde kanserden korumaya katkı sağlayabileceğini söylüyor uzmanlar, diyetisyenler. Özellikle sağlıklı beslenme programlarında kırmızı ve mor renkli meyve ve sebzelerin vücuda faydası çok diyorlar. Tam da zamanı karpuzu, çileği, kirazı, kırmızı eriği, yaban mersini antioksidan açısından oldukça yüksek olan bu yiyecekleri tüketmeyi ihmal etmeyin. Hem vücudu enfeksiyona karşı koruyor, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, kalp damar sağlığını koruyor. Özellikle yaz aylarında çok ihtiyacımız var. Doğru tüketildiğinde şeker oranını ayarladığınızda daha sağlıklı bir hayata yönlendiriyor sizi. Beslenme de önemli hayatta ama biraz da gamsız olmak lazım galiba, ne dersiniz?

Zaman zaman bu sıcak havaların beklenmeyen etkileriyle karşılaşıyoruz. Dünya genelinde aşırı sıcaklar insan hayatına son verirken, aşırı sıcakların aynı zamanda farkında olmasak da stres, öfke, kaygı, uyku sorunları yarattığını da söylüyor uzmanlar. Yapılan araştırmalar, özellikle bu sene yaşanılan o yüksek sıcaklıklar sebebiyle insanlar daha stresli, daha kaygılı, uyku sorunları daha üst safhada ve tabii ki daha öfkeliler. Bunun uzun sürmesi halinde bir profesyonel destek almanız gerektiğini dahi söylüyorlar. Sıvı kaybının, yorgunluk, uyku kalitesindeki düşüş, tahammülsüzlük, sinirlilik, dikkat dağınıklığına yol açtığını söyleyen uzmanlar, günlük hayatınızı ve psikolojik dengenizi fazlasıyla etkiliyorsa mutlaka bu yaz sıcaklarından üstesinden gelebilmek için de bir uzmandan destek almayı ihmal etmeyin diyorlar. Peki o uzman en sevdiğiniz şarkılar olabilir mesela? Size en sevdiğiniz şarkılarla destek veriyoruz. Hayatın ritmiyle gününüzü güzelleştiriyoruz.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi. 99 Sinerji FM.

İşte tam da bahsettiğim gamsızlık seviyesi. Gamsızla Bora Duran hayatın ritmindeydi. Peki model grubuyla devam edeceğiz. En çok sevdiklerimizden, en çok dinlemek istediklerimizden Dağılmak istiyorumla burada olacaklar ama yeni şarkı müjdesini vermeden geçmek istemiyorum. 10 yıllık aranın ardından yepyeni bir şarkı çıkarttı. Grup tekrardan bir araya gelince Ölürüm Daha İyi dinleyicisiyle yeniden buluştu. Bu dönüşü sadece yeni bir şarkıyla değil yıllar sonra modelin dinleyicisinde uyandırdığı duygularla grubun karakterini

Siz nazara inanır mısınız bilmem ama ben çok inanıyorum gerçekten nazara. En ufak bir şeyde, hani sosyal medyada paylaşıyoruz ya, en ufak bir şeyde nazar değdiğini düşünüyorum. Bu yüzden çok fazla paylaşım yapmayı sevmem aslında. Peki sizde durumlar nasıldır? Nazara karşı bir önlem alıyor musunuz mesela? Evinizde hem estetik olarak güzellik katsın, güzel dursun, hem de enerjinizi yükseltsin isteyebileceğiniz nazara iyi gelen çiçeklerden bahsedeceğim. Hadi birkaç tanesini şöyle gözden geçelim. Belki sizin de bahçenizde, balkonunuzda, salonunuzda vardır. Aloe vera pek çok özelliğiyle biliniyor. Özellikle jeli cilt bakımı açısından rutinlerde fazlasıyla kullanılıyor. Fakat aloe vera'nın nazara karşı da koruduğu söyleniyor. Paşa kılıcının ya da kılıç çiçeğinin eskiden hemen hemen her evde olduğunu düşündüğüm kılıç çiçeğinin de verdiği pozitif enerjiyle ortamdaki nazar elektriğini ortadan kaldırdığını söylüyorlar. Kaktüsler negatif enerjiyi uzaklaştırıyor, hatta nazarı da uzaklaştırıyor. Hatta bilgisayarın, internetin, Wi-Fi'nin yanına koyduğunuzda elektromanyetik dalgaların da zararını ortadan kaldırıyormuş. Sardunya en dayanıklı çiçeklerden bir tanesi, nazara karşı koruduğuna inanılıyor. Şans bambusunun, kauçuk bitkisinin de nazara iyi geldiğini söylüyorlar. Siz iyi geldiğine inanın, öyle olduğunu düşünün, pozitif etkiler yaratsın hayatınızda en sevdiğiniz çiçekler. Çiçek gibi bir gün olsun.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-27 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Giresun kalite 255 TL, Levant kalite 250 TL, randevular 17 Ağustos'ta başlıyor. AK Parti Ordu Milletvekilleri Mustafa Hamarat ve Ufuk Kaynak, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla ulaşım projelerini hızlandırmak için Ankara'da görüştü. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında İzmir, Aydın, Antalya'da eş zamanlı 3. dalga operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı, 7 kişi aranıyor. Çanakkale'de böcek ilaçlaması sonucu 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı hayatını kaybetti. İlaçlama şirketi müdürü ve komşu dairenin sahibi tutuklandı. Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi ise hastanede sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul Finans Merkezi'nde açıklayacak. Başkan Fatih Karahan raporu canlı yayında tanıtacak ve bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 10.10'da Muğla Marmaris'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydetti. Depremin derinliği 10.86 kilometre ölçüldü. Sarsıntı Akdeniz bölgesinde gerçekleşti ve bölge halkı etkilendi. Donald Trump, doğum yoluyla ABD vatandaşlığının kötüye kullanımını önlemek için yeni kararname imzaladı. Karar, doğum amacıyla seyahat edenlerin vize başvurularının reddedilmesini, mevcut vizelerin iptalini ve sıkı denetimleri içeriyor. Spor. Manchester United, milli kaleci Altay Bayındır'ı İspanya Ligi takımı Celta Vigo'ya satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bayındır, yeni takımıyla sezon öncesi hazırlıklara katılacak. 2027 İspanya Süper Kupası maçları Şubat ayında İstanbul'da oynanabilir. Yarı finalde Real Madrid, Barcelona gibi dev kulüpler mücadele edecek, resmi açıklama bekleniyor. Galatasaray Lig 1'den Salih Abdülsamed'i transfer gündemine aldı. Nice kulübü oyuncuya kulüp arama izni verdi. Sarı Kırmızılar resmi teklif yapmayı planlıyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 71 kuruştan, gram altınsa 6.645 lira 25 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava beklenirken en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Sivas'ta bugün hava az bulutlu ve açık seyredecek. En yüksek sıcaklık 31 derece olarak ölçülecek. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık olacak. En yüksek sıcaklık 29 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın. Reklam.

0: son takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

yaz aylarının en güzeli diyorum ben Ağustos için. Temmuz ne kadar uzun sürdüyse bitmediyse Ağustos'un 7'sine geldik. İlk haftasını bitirdik bile Ağustos çok hızlı geçiyor. Neyse daha önümüzde 3 hafta var. İşte Ağustos ayında gökyüzünü bol bol incelemek gerekiyor. Ağustos ayından önce de gökyüzü takviminden bahsetmiştim ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tam güneş tutulmasından Perseid meteor yağmuruna kadar 9 gök olayı var gökyüzünde gerçekleşecek. Özellikle önümüzdeki hafta 12-13 Ağustos'ta gökyüzüne fazlasıyla bakmanızı isteyeceğim. Çünkü Perseid meteor yağmurunun en doruk noktasına ulaşmış olacağız. Bunun haricinde tam da bu hafta sonunda 8-11 Ağustos tarihleri arasında gün doğmadan hemen önce Jüpiter, Merkür, Mars ve Ay doğu ufkunda çapraz bir çizgi oluşturarak hizalanacaklar. Gün doğmadan önce alacakaranlıktan kısa süre sonra izleyebilirsiniz Jüpiter, Merkür, Mars ve Ay'ı. Yılın en iyi Merkür gözlem fırsatını sunacak Ağustos ayı gökyüzünde bize. 12 Ağustos'taki tam güneş tutulmasının ise yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olduğunu söyleyebilirim. Tam tutulmanın tam evresinin Doğu Grönland'dan, Batı İzlanda'dan, Kuzey İspanya'dan izleneceğini söylüyorlar. Avrupa'nın büyük bölümü ise parçalı güneş tutulması şeklinde izleyecekmiş, haberiniz olsun. Saatte 100'den fazla meteor yağacak olan 12-13 Ağustos gecesinde de gökyüzünü izlemeyi ihmal etmeyin. Bir de parçalı ay tutulması var, 27-28 Ağustos gecesinde gerçekleşecek, haberiniz olsun. Ağustos ayı yine gökyüzü şöleni olarak kayda geçecek. Güzel anılar getirmesi, güzel hatıralar bırakması ümidiyle diyelim. Okay.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
5: Bu programda müziğin ritmi var.
6: Bu programda
5: eğlencenin ritmi var.
6: Bu programda hayatın ritmi var.
5: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

için tabii bu sıcaklarda en çok kullanılan cihaz klimalar hiç şüphesiz. Doğru şekilde bakım yaptırılması, doğru şekilde kullanılması gerekiyor. Çünkü KBB uzmanları klima kullanımında ortam sıcaklığının dengeli tutulmasının, filtre bakımının doğrudan hava akımına maruz kalmamanın önemli olduğunu söylüyorlar. Eğer klimayı yanlış kullanırsanız pek çok risk var. Sinüzit de bunlardan bir tanesi biliyorsunuz. Her yıl mutlaka temizlenmesi, filtrelerin kontrol edilmesi, bakımının yapılması gerekiyor. Klimayı yanlış kullanırsanız eğer enfeksiyon riski de yükselebiliyor. Ortamın aşırı soğuması, havadaki nem oranının azalması, düzenli bakım yapılmadan kullanılması özellikle bağışıklığı düşürüp daha fazla hastalığa yol açabiliyor. Peki o halde sıcaklık farkına da dikkat etmeniz şartıyla diyelim. Klimasız günü de serinletebilelim biz en sevdiğiniz şarkılarla.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Nova'da AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
6: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Hepimizin hayranı olduğu pek çok ünlü isim var. Hayranlık seviyesi asıl önemli olan. Yani hepimizin hayranlığı var ama her şeyin de bir derecesi, bir sınırı, bir kararı var tabii ki. Misal hayran olursunuz ama hayranlık başkadır. Onu takıntı haline getirmek bir başka mesele. Orada işin içine uzmanlar giriyorlar. Ünlülere takıntılı derecede hayranlık duyanların ünlü hayranlığı sendromuna yakalanabildiğini söylüyorlar. Uzmanlar bunun bağımlılığa dönüşebileceğini belirterek ailelere ya da etrafınızdaki insanlara aile içi bağlarınızı güçlendirin diyorlar. Çünkü sosyal medyada ünlüleri takip etmek, onların hayatlarına ilgi duymak, kendini bir hayran topluluğunun parçası olarak görmek günümüzde oldukça yaygın. Ancak işte bu mevzu, bu erişilebilirlik hissi bağlılık seviyesine ulaştığında maalesef bir hastalık seviyesine geliyor diyor uzmanlar. Ve anne ve babaların, özellikle gençlerde bu durumu fark edebileceğini, bu durumun bağımlılık seviyesine gelmeden müdahale edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Peki siz kimi en çok seviyorsunuz? Hayran olduğunuz ünlü isimler tabii ki var ama bağımlılık derecesine, takıntı derecesine gelmemiştir ümit ediyorum.

Belki de yoğun geçen bir haftayı bitirmek üzereyiz. Günaydın Cuma. Geçen gün bahsetmiştim ama şimdi Cuma diye bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle yoğun bir hafta sonrasında, yoğun bir gün sonrasında mutlaka hepimiz dinlenmek istiyoruz. Fakat işte o dinlenme süresi önemli. Her şeyin bir kararı var diyoruz ya. Ne kadar dinleniyorsunuz mesela? Uzmanlar aşırı dinlenmenin de, uzun süre hareketsiz kalmanın da, düzensiz uyku alışkanlıklarının, fiziksel aktivitenin azalmasının da daha yorgun hissetmenize sebep olduğunu söylüyor. Peki daha fazla dinlenmek yorgunluğa yol açıyor mu gerçekten? Yani yattıkça yatmak, dinlendikçe dinlenmek istiyorsunuz. Bir uyuşukluk hali oluyor üzerinizde. Hareketsiz kalıyorsunuz, enerji seviyeniz düşüyor bu yüzden. Hareket etmeye bakın. Dinlenin tabii ki yorgunluğunuzu attıktan sonra, hayata devam etmeyi ihmal etmeden.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Radyo Sinerji.

koskoca bir haftayı bitirdik sayılır. Cuma'ya geldik. Cumanız güzel olsun diye bugünün iki saatini birlikte paylaştık. Hayatın ritmi sona eriyor. Gününüz daha keyifli, daha güzel devam edecek. Radyonuz açık olsun. Biz pazartesi yine görüşeceğiz. Güzel haberlerle pazartesinin tadını birlikte çıkartmak, pazartesinin ritmini birlikte yakalamak üzere bugünü hoşça kalın. Şimdiden hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun

0: Teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin beyanları doğrultusunda Marmaris'te gömülü olduğu iddia edilen silah ve mühimmatların bulunması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Avustralya'nın Victoria eyaletinde H5N1 türü kuş gribi vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi.
1: Spor.
0: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta 10 binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada Bordo Mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor Polonya ekibi Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oldu.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika. Dün
0: başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
1: bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres: Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi, Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
0: Pop 20 ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
7: İncir Ağacı
8: 5 numara.
9: Sen bana çevirdin gittin.
6: 4 numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
8: 4 numara.
9: Beni böyle.
6: Antaşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
8: 3 numara.
9: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
6: Blok 3, Son Bir Dans 2 numarada.
8: 2 numara.
10: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
6: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın 1 numarası.
11: Haftanın 1 numarası.
8: 1 numara.
12: Yalnız bu dertler benim. Ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
6: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam ediyor.
5: Maksimum Müzik
8: Sinerji.
5: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı, Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yeni. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Profesör Doktor Erhan Afyoncu Tokat'ta tarihsel kahve ve kruvasan anlatıları yaptı. Tarımda yapay zeka, otonom sistemler ve teknoloji destekli üretim hedeflendi. Hamidiye Köprü çıkışında iki araç çarpıştı. Kazada yaralanma olmadı ancak araçlarda maddi hasar oluştu. Polis trafik akışını kontrollü sağladı, ulaşım normale döndü. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Çanakkale'de yapılan böcek ilaçlaması sonucu 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı zehirlendi ve hayatını kaybetti. İlaçlama şirketinin müdürü ile komşu dairenin sahibi tutuklandı, annenin tedavisi sürüyor. Beyoncé Türkiye'de 4 dava nedeniyle mahkemelik oldu. Yargıtay kararları ortaya çıktı ve bu gelişmeler Halk TV tarafından yaklaşık 52 dakika önce yayınlandı. Dava süreçleriyle ilgili detaylı bilgiler gündeme geldi. Adana'da oto kilit tamiri yapılan iş yerinde iki kişi, biri arabada diğeri yerde ölü bulundu. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Cenazeler otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke ortak savunma anlaşması imzalayarak bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedefliyor. Anlaşma saldırıları tüm

0: taraflara yapılmış kabul ederek kolektif caydırıcılığı artırıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Fatih Karahan'ın katılımıyla yılın 3. enflasyon raporunu 13 Ağustos'ta İstanbul Finans Merkezi'nde açıklayacak ve toplantı canlı yayınlanacak.
1: Spor.
0: The Telegraph, Muhammed Salah'ın Trabzonspor transferiyle Türkiye Süper Ligi'nin cazibesini ve net maaş sistemiyle Suudi Arabistan'a rakip olduğunu yazdı. Türkiye Voleybol Federasyonu, Ebrar Karakurt'un kemik iliği ödemi nedeniyle istirahat ettiğini, fizyoterapiye başladığını ve sahaya güvenli dönüşü için sürecin devam ettiğini açıkladı. Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu, Boluspor ile Manisa FK arasındaki maçla bu akşam 21.30'da Bolu Atatürk Stadı'nda başlıyor, TRT Spor'dan yayınlanacak.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 71 kuruştan, gram altınsa 6646 lira 47 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın hava güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak. Sivas'ta yarın havanın güneşli olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 31 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta yarın hava parçalı güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
5: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
5: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
5: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
5: Ehliyet bizim işimiz.
6: Reklam.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin beyanları doğrultusunda Marmaris'te gömülü olduğu iddia edilen silah ve mühimmatların bulunması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Avustralya'nın Victoria eyaletinde H5N1 türü kuş gribi vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi.
1: Spor.
0: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta on binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor Polonya ekibi, Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Tokat Kebabı, Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: varsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı

0: müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat kebabının içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: ürünlerimle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Reklam.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat kebabının içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
6: Bölgenin en iyisi.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.

çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
4: Reklam.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Hazır değilim.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Bu şarkılar senin şarkın mı?
2: Bugün ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen. Bir dakika daha dur.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

0: yollara geliriz, sen alır giderim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Şarkılar Bizi Söyler programı güzel bir Yılmaz Morgül eseriyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın

0: Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim bugün de Türk sanat müziğimizin en güzel örnekleriyle Şarkılar Bizi Söyler programında bölgenin en güçlü sesinde karşınızdayız ve program birlikteliğimiz içerisinde şu dakikalarda bir Hüner Coşkuner eseri paylaşıyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, sanat müziğimizin en güzel örnekleriyle program devam ederken programımızın vazgeçilmez isimlerinden bir tanesi Muazzez Ersoy yorumundan güzel bir eser paylaştık ve şimdilerde Hakan Peker'in sanat müziği albümüne gidiyoruz ve bu albümdeki en özel şarkılardan birini paylaşıyoruz. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm diyor Hakan Peker.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Radyo Sinerji, Sinerji, Sinerji, Sinerji.
3: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler.

Efendim, program birlikteliğimiz içerisinde uzun zamandır sesini ve soluğunu duymadığımız isimleri de ağırlıyoruz. Bu isimlerden bir tanesi de Nejat Şarkacı. Güzel bir eseriyle bizlerle beraber oldu ve şimdilerde Aslıhan Erkiş ile devam ediyoruz. Gül dalında öten bülbül olsam diyor sanatçımız.

0: alın yazın.
1: Kaliteli müziği İlker İnler'in radyosunda Şarkılar Bizi Söyler programında son olarak Zekai Tunca'yı ağırladık ve şimdilerde Avni Anıl'ın Hicaz Bir bestesiyle devam edeceğiz. Bu güzel eserimizi Tuğçe Becerikli seslendiriyor. Gözlerin kömür, baksın bir ömür diyor sanatçımız.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. Hepinize mutlu, güzel ve huzurlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

0: Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Radyo Sinerji 98.
1: Sinerji'de yeni saat.
0: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Nereden her acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.

0: Döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah Yanar Döner acayipsin.

0: me. Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.